yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor, yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. ODE Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

Odeya'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odeya Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odeya Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

yıl öncesine kadar ekonomik güç denince akla daha çok üretim kapasitesi, fabrikalar, ham madde ve fiziksel sermaye geliyordu. Bugünse tablo büyük ölçüde değişti. Artık bir şirketin gücü yalnızca ne ürettiğiyle değil, veriyi nasıl kullandığıyla, teknolojiye ne kadar hakim olduğuyla ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiyle de ölçülüyor. İşte bu dönüşüm tam da yeni ekonomi dediğimiz yapıyı anlatıyor. Bugün Odea Bank web sitesinden ulaşabileceğiniz blog platformu Oblog sayfasında derinlemesine işlenen bu makaleyi sizler için özetliyoruz. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin popülaritesi 1990'lı yılların sonuna doğru hızla arttı. Bu gelişme sanayi üretimi ve fiziksel sermaye ağırlıklı geleneksel ekonomik modeli değiştirdi. Ekonomi, bilgi, teknoloji ve dijital altyapı merkezli bir üretim ve değer yaratma modeline evrildi. Yeni ekonomi kavramı da işte bu dönüşümü ifade ediyor. Yeni ekonomi, iş yapış biçimlerini, rekabet dinamiklerini, şirket değerlemelerini ve küresel ticaret yapısını köklü biçimde değiştiriyor. Bu değişimin en görünür taraflarından biri dijitalleşme. İş yapış biçimlerinin dijital ortama taşınması, otomasyonun yaygınlaşması, e-ticaretin büyümesi ve platform ekonomisinin güç kazanması yeni ekonominin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Bugün birçok şirket için kullanıcı deneyimi, veri analizi ve teknolojik çeviklik en az ürünün kendisi kadar önemli hale gelmiş durumda. Paylaşım ekonomisi de yeni ekonominin somut yansımalarından biri. Bu model sahiplik kavramını yeniden tanımlıyor. Tüketiciler bir ürüne sahip olmak yerine ihtiyaç duydukları anda ona erişmeyi tercih ediyor. Abonelik ve hizmetleştirme modelleri de bu yaklaşımı destekliyor. Ürün satışı yerine sürekli hizmet sunumu şirketlere daha sürdürülebilir gelir ve müşterilerle uzun vadeli ilişki kurma imkanı sağlıyor. Yeni ekonomi yaklaşımında bilgi merkeze yerleşiyor, veri, yazılım ve marka değeri gibi maddi olmayan varlıklar şirket değerlemelerinde belirleyici hale gelirken fiziksel sermayeden çok entelektüel sermaye önem kazanıyor. Bu modelde bağlantısallık, çeviklik ve adaptasyon yeteneği de öne çıkıyor. Şirketler dijital ekosistemlerin parçası haline gelirken hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak giderek daha kritik bir hale geliyor. Yeni ekonomiyi şekillendiren güçlerin başındaysa teknolojik ivme geliyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve otomasyon sistemleri üretimden pazarlamaya kadar pek çok süreci dönüştürürken, dijital teknolojiler şirketlerin küresel pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tüketici davranışlarındaki değişim de bu yapının önemli bir parçası. Günümüzde kullanıcılar hız, kişiselleştirme ve kesintisiz deneyim bekliyor. Bu beklentiye uyum sağlayamayan markalar rekabette geri kalabiliyor. Elbette bu yeni yapı yalnızca fırsatlar sunmuyor, veri güvenliği, dijital tekelleşme ve regülasyon gibi başlıklar da yeni ekonominin dikkatle izlenilmesi gereken alanları arasında yer alıyor. Kısacası yeni ekonomi teknolojinin, bilginin ve dijital altyapının ekonomik değer üretimindeki rolünü yeniden tanımlıyor. Ekonomi ve yatırım dünyasını daha anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'da kalın. Odea Bank web sitesinde bulunan Oblog sayfasında diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bundan çok değil, birkaç

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları ODE Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir? Uzun vadeli maddi güvence yalnızca yüksek gelir elde etmeye değil, geliri doğru yönetmeye de dayanıyor. Tam da bu noktada finansal disiplin kavramı öne çıkıyor. Bugün Odeya Bank web sitesinde yer alan o blog'daki finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir başlıklı yazıyı özetliyor ve bu yaklaşımın temel adımlarına birlikte bakıyoruz. Finansal disiplin, para yönetiminde planlı hareket etmek, harcamaları kontrol altında tutmak ve maddi hedeflere uygun kararlar almak anlamına geliyor. Bu bilinçli yaklaşım, gelir-gider dengesi kurmaya, gereksiz harcamaları azaltmaya, tasarruf etmeye ve geleceğe yönelik daha sağlıklı yatırım kararları almaya yardımcı oluyor. Bu sürecin ilk adımı ise bütçe yönetimi. Gelir ve giderleri planlamak, harcamaların hangi alanlarda yoğunlaştığını görmeyi kolaylaştırıyor. Kira, faturalar, ulaşım ve gıda gibi temel kalemleri düzenli takip etmek, gereksiz harcamaları azaltarak daha kontrollü adımlar atmayı destekliyor. Bütçe yönetimi tasarruf ve yatırımla da güçleniyor. Gelirden artan kısmı biriktirmek ya da belirli bir tutarı bilinçli şekilde kenara ayırmak, finansal disiplinin önemli parçalarından biri. Üstelik küçük tasarruflarla başlamak bile uzun vadede anlamlı sonuçlar doğurabiliyor. Düzenli tasarruf alışkanlığı hem beklenmedik durumlara karşı koruma hissi yaratıyor hem de gelecek hedeflerine ulaşma konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Bir diğer önemli başlık da borç yönetimi. Kontrolsüz ve bilinçsiz borçlanma ciddi riskler yaratabiliyor. Buna karşılık borçların düzenli ödenmesi, ödeme planına sadık kalınması ve kredi kullanım alışkanlıklarının dengeli olması hem finansal yapıyı güçlendiriyor hem de kredi puanı üzerinde olumlu etki bırakabiliyor. Uzun vadeli hedeflerde portföy çeşitlendirmesi de önemli bir yer tutuyor. Tüm birikimi tek bir yatırım aracına yöneltmek yerine riskleri farklı varlık sınıflarına yaymak, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturabiliyor. Döviz, mevduat, hisse senedi ve benzeri araçlar arasında denge kurmak, uzun vadeli planlamayı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Finansal disiplin işletmeler açısından da önemli. Gelir gider dengesini korumak, nakit akışını doğru yönetmek ve uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklemek anlamına geliyor. Üstelik finansal disiplinin yalnızca maddi değil, psikolojik sonuçları da var. Gelir ve giderlerini kontrol altında tutan kişiler, belirsizlik karşısında kendilerini daha güvende hissedebiliyor. Acil durum fonu oluşturmak, borçları zamanında ödemek ve düzenli tasarruf yapmak, finansal stresi azaltarak geleceğe daha kontrollü bakmayı kolaylaştırabiliyor. Kısacası finansal disiplin her şeyi kısmak değil, parayı daha bilinçli kullanmak ve sürdürülebilir bir denge kurmak anlamına geliyor. Küçük ama düzenli adımlar uzun vadede hem finansal özgürlüğü hem de daha sağlam bir gelecek hissini destekleyebiliyor. Finansal konulara daha sade ve anlaşılır bir yerden bakmak için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir, o blog sayfasında yer alan diğer yazılarla bu yolculuğu derinleştirebilirsiniz. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere. Odeya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. ODE Radyo yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan ODE Radyo'ya kulak ver.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, yatırım fonu nedir? Ve bir yatırımcı bu dünyaya nereden başlamalı?
2: Son yıllarda yatırım fonlarına ilgi ciddi şekilde arttı. Ama isimlere bakınca insanın kafası karışabiliyor. Likit fon, serbest fon, para piyasası fonu, karma fon, değişken fon. Peki bunlar ne anlama geliyor? Nereden başlamak gerekir? Önce en temel soruyla başlayalım. Fon nedir? Fon, birçok yatırımcının parasının bir havuzda toplanıp profesyonel yöneticiler tarafından farklı varlıklara yatırılmasıdır. Yani tek başınıza hisse, tahvil ya da döviz seçmek yerine bu işi uzman bir ekip sizin adınıza yapar. Siz de o havuzun payını alırsınız. Avantajı ne? Çeşitlendirme ve profesyonel yönetim. Şimdi kabaca fon türlerine bakalım. 1. Para piyasası fonları. En düşük riskli fon türlerinden biridir. Genellikle kısa vadeli, düşük riskli enstrümanlara yatırım yapar. Ters repo, kısa vadeli devlet tahvili, mevduat gibi. Günlük likiditesi yüksektir, yani paranıza hızlı erişebilirsiniz. Kısa vadeli bekleme alanı arayanlar, nakit yönetimi yapmak isteyenler ve düşük risk tercih edenler için uygundur. Getirisi genelde mevduata yakın seyreder ama dalgalanması çok sınırlıdır. 2. Serbest fonlar. Daha esnek ve daha özgür yatırım yapabilen fonlardır. Hisse, tahvil, türev ürünler, yabancı varlıklar. Fon yöneticisine daha geniş hareket alanı tanınır. Bu nedenle getiri potansiyeli daha yüksek olabilir ama risk de artabilir. Genellikle belirli bir yatırımcı kitlesine, yani nitelikli yatırımcı diyebiliriz, yöneliktir. Strateji odaklıdır ve daha aktif yönetilir. 3. Karma fonlar. Adından da anlaşılacağı gibi birden fazla varlık türünü birlikte taşır. Hem hisse senedi, hem tahvil, hem de zaman zaman döviz veya farklı enstrümanlar içerebilir. Amaç denge kurmaktır. Risk seviyesi orta düzeydedir. Ne tamamen hisse gibi dalgalıdır ne de para piyasası fonu kadar sakindir. 4. ve son olarak değişken fonlar. Burada sabit bir dağılım yoktur. Fon yöneticisi piyasa koşullarına göre hisse oranını arttırabilir, tahvile geçebilir, nakit tutabilir. Yani dağılım dinamik şekilde değişir. Avantajı esneklik, dezavantajı ise yöneticinin karar performansına daha bağımlı olmasıdır. Bir fonu seçerken önce kendinizi tanıyın. Risk toleransınız ne kadar? Paranızı ne kadar süre kullanmayacaksınız? Günlük dalgalanma sizi rahatsız eder mi? Geliriniz düzenli mi? Eğer kısa vadeli ve temkinliyseniz para piyasası fonlarıyla başlamak mantıklı olabilir. Orta vadeli düşünüyorsanız karma ya da değişken fonlara bakabilirsiniz. Daha yüksek risk ve getiri arıyorsanız hisse yoğun veya serbest fonlar gündeme gelebilir. Unutulmaması gereken şu, fonlar tek doğru yatırım aracı değildir ama portföyü çeşitlendirmek ve profesyonel yönetimden faydalanmak için güçlü bir araçtır. En doğru başlangıç noktası şu sorudur. Benim yatırım amacım ne ve bu fon o amaca hizmet ediyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odeon Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odeon Radyo'dan ayırma.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Still a long way to go. I think I'm

0: diyor. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Çocuğunuza bırakabileceğiniz çok değerli bir miras. Finansal okuryazarlık ve yatırım kültürü. Çocuklarımızın geleceğini düşünürken iyi bir eğitimden güçlü bir kariyere, dünyayı keşfetmelerinden ekonomik olarak hayata sağlam bir başlangıç yapmalarına kadar pek çok plan kuruyoruz. Ancak bugün bu planlara en az onlar kadar önemli yeni bir başlık ekleniyor. Finansal okuryazarlık. Parayla sağlıklı bir ilişki kurabilmek, uzun vadeli düşünebilmek ve bilinçli finansal kararlar alabilmek çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miraslardan birine dönüşüyor. Peki çocuklara yatırım kültürü nasıl kazandırılabilir ve bir hisse senedi hesabı bu yolculukta nasıl bir rol oynayabilir? Augusto'da yayımlanan çocuğunuza bırakabileceğiniz çok değerli bir miras, finansal okuryazarlık ve yatırım kültürü başlıklı makaleyi sizler için özetliyoruz. Çocuklarımız için gelecek planı yaparken çoğu zaman nitelikli bir eğitim almaları, istedikleri mesleği seçebilmeleri, dünyayı keşfedebilmeleri ve ekonomik olarak hayata güçlü bir başlangıç yapabilmeleri gibi hedeflere odaklanıyoruz. Ancak değişen ekonomik dinamikler ve finansal araçların günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte bu planlara finansal okuryazarlığı da eklemek gerekiyor. Bugün dijital bankacılığın, yatırım uygulamalarının ve farklı yatırım araçlarının günlük hayatın doğal bir parçası haline geldiği bir dünyada parayı doğru yönetebilmekte en az akademik başarı kadar önemli bir yaşam becerisi olarak görülüyor. Finansal okuryazarlık becerisi kazanan çocuklar, tasarruf etmeyi öğrendikleri gibi gelir ve gideri planlayabilmeyi, ihtiyaçlarla istekleri ayırt edebilmeyi, risk ve getiri arasındaki ilişkiyi anlayabilmeyi, uzun vadeli düşünebilmeyi ve bilinçli finansal kararlar alabilmeyi de öğreniyor. Uluslararası araştırmalarda bu yaklaşımı destekliyor. OECD'nin 2022 PISA Finansal Okuryazarlık Raporu, aile içinde para yönetimi ve finansal konular üzerine konuşulan çocukların finansal okuryazarlık alanında daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre öğrencilerin %90'ından fazlası son 12 ay içinde en az bir kez para biriktirdiğini belirtiyor. Finansal okuryazarlık düzeyi yüksek öğrenciler ise alışveriş yaparken fiyat karşılaştırması yapma ve tasarruf etme konusunda daha bilinçli davranıyor. Bu nedenle finansal farkındalık tıpkı yabancı dil öğrenmek ya da dijital yetkinlik kazanmak gibi erken yaşlardan itibaren geliştirilmesi gereken bir yaşam becerisi olarak öne çıkıyor. Diğer yandan çocuklar için yapılan finansal planlamalar doğası gereği uzun vadeli bir bakış açısı gerektiriyor. Bugün atılan küçük adımların karşılığını eğitim gibi çoğu zaman yıllar sonra görmek mümkün oluyor. Uzun vadeli yatırım yaklaşımı, birikimin zaman içinde büyümesini hedeflediği gibi piyasalardaki kısa vadeli dalgalanmaların etkisini dengelemeye de yardımcı olabiliyor. Düzenli ve disiplinli yatırım alışkanlığı, zamanın yatırımcı lehine çalışmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, uzun vadeli yaklaşım içinde hisse senedi hesaplarına yatırım seçeneğini değerlendirelim. Her yatırım aracında olduğu gibi belirli riskleri olmakla birlikte doğru bilgiyle ele alındığında çocuk adına açılan bir hisse senedi hesabı yalnızca birikim yapmaya değil, yatırım kültürünün aile içinde konuşulmasına ve finansal okuryazarlığın günlük yaşamın bir parçası haline gelmesine de katkı sağlayabiliyor. Çocuğunuza bir hisse senedi hesabı açmak, şirketlerin nasıl çalıştığını, yatırımın neden sabır gerektirdiğini ve uzun vadeli düşünmenin önemini onunla konuşabilmenize olanak sağlıyor. Böylece yatırım aile içinde paylaşılabilen bir öğrenme deneyimine dönüşüyor. Çünkü finansal okuryazarlık çoğu zaman teorik bilgilerden çok günlük hayatın içinde edinilen alışkanlıklarla gelişiyor. Unutmamak gerekir ki bu alışkanlıkların gelişmesinde doğru bilgi kaynakları önemli bir rol oynuyor. Bugün sosyal medya, podcastler, video platformları ve dijital yayınlar sayesinde yatırım dünyasına dair içeriklere ulaşmak her zamankinden daha kolay. Ancak bilgiye erişimin artması, güvenilir bilgiye ulaşmayı da aynı ölçüde kolaylaştırmıyor. Özellikle finans gibi doğrudan kişisel kararları etkileyen bir alanda doğru kaynaklardan beslenmek, uzun vadede çok daha bilinçli adımlar atılmasına katkı sağlıyor. Finansal okuryazarlığınızı ve yatırım dünyasına dair farkındalığınızı geliştirmek için Augusto'da yer alan Yatırım by Odeya sayfamızdaki diğer içerikleri keşfedebilir ve Odeya Radyo'daki sesli makalelerimizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere. Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odeya Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odeya Radyo'yla hem dinlen hem de gündemde kal.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odeon Radyo'da seni bekliyor.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken, yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odaya Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

0: Radyo. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, fon sepeti oluşturmak tam olarak ne demek?
3: Aslında çok basit bir fikirden bahsediyoruz. Tek bir fona yatırım yapmak yerine birden fazla fonu bir araya getirerek bir yapı oluşturmak. Yani yatırımın da yatırımını yapmak gibi düşünebilirsiniz. Ama burada önemli bir yanılgıyı düzeltmek gerekiyor. Sepet yapmak getiriyi garanti etmez. Hatta çoğu zaman en yüksek getiriyi de sağlamaz. Sepet yapmanın asıl amacı riski azaltmak ve dalgalanmayı dengelemektir. Şöyle düşünün. Sadece hisse senedi yoğun bir fondaysanız, piyasa iyi giderse yüksek kazanabilirsiniz. Ama kötü bir dönemde ciddi dalgalanma yaşarsınız. Sadece para piyasası fonundaysanız, dalgalanma çok düşüktür. Ama yüksek getiri potansiyelinden de uzak kalırsınız. Fon sepeti ise bu 2-3 arasında denge kurmaya çalışır. Örneğin likidite ve istikrar için bir miktar para piyasası fonu, büyüme potansiyeli için bir miktar hisse senedi veya değişken fon, jeopolitik ve kur riskine karşı denge için belki bir miktar altın veya döviz temalı fon. Böyle bir yapı tek bir senaryoya bağımlı kalmanızı engeller. Burada kilit nokta şu. Piyasalar tek bir yönde hareket etmez. Bazen faizler düşer, hisse piyasası yükselir. Bazen küresel risk artar, altın öne çıkar. Bazen sıkı para politikası döneminde para piyasası fonları cazip hale gelir. Fon sepeti yapmak, hangi senaryo olursa olsun tamamen hazırlıksız yakalanmayayım demektir. Çok önemli bir nokta daha var. Çeşitlendirme getiriyi değil, oynaklığı düşürür. Yani tek bir fonda %30 kazanabilecekken sepetle %22 kazanabilirsiniz. Ama aynı şekilde tek fonda %25 kaybedebilecekken sepetle belki %10-12 kayıpla sınırlı kalabilirsiniz. Uzun vadede yatırım psikolojisini ayakta tutan şey de çoğu zaman bu denge olur. Çünkü yatırım sadece matematik değil, aynı zamanda davranış meselesidir. Sert düşüşlerde panik yapmamak, planı bozmamak için dalgalanmayı yönetebilmek gerekir. Fon sepeti ayrıca yatırımcıya bir başka avantaj daha sunar. Profesyonel yönetim çeşitliliği. Farklı fon yöneticilerinin farklı bakış açılarını aynı portföy içinde taşımış olursunuz. Sonuçta fon sepeti yapmak daha çok kazanayım demekten çok, daha dengeli ilerleyeyim demektir. Belki de en doğru soru şu. Portföyünüz tek bir senaryoya mı bağlı, yoksa farklı ihtimallere karşı hazırlıklı mı?
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo.

Tatil bitti. Şehrin temposu hızlandı. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odeon Radyo'da yayında.

ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Gümüş hayatımıza neden hızlı bir giriş yaptı? Finansal piyasalardan teknoloji dünyasına, enerji dönüşümünden elektrikli araçlara kadar pek çok alanda giderek daha görünür hale gelen gümüşün neden son yıllarda yeniden öne çıktığını keşfetmek için ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odeya için hazırladığı Gümüş Hayatımıza Neden Hızlı Bir Giriş Yaptı başlıklı kısa makaleye kulak verin. Makalenin daha kapsamlı haline Augusto'daki Yatırım Buy Odeya kategorisinden ulaşabilirsiniz. Uzun yıllar altının gölgesinde kalan değerli metal olarak görülen gümüş artık farklı bir noktada kendini konumlandırıyor. Bugün gümüş yalnızca aksesuar sektörünün ya da yatırımcıların ilgisini çeken bir metal değil. Enerji dönüşümünden yapay zekaya, elektrikli araçlardan sağlık teknolojilerine kadar pek çok stratejik alanın merkezinde yer alıyor. The Silver Institute verilerine göre küresel gümüş talebinin %55'inden fazlası endüstriyel kullanım kaynaklı. Bu da gümüşün salt finansal bir varlık değil, stratejik bir sanayi girdisi haline geldiğini gösteriyor. Gümüşün hikayesi yalnızca bugünden ibaret değil. Bir dönem imparatorlukların para standardını oluşturan bu metal, bugün güneş panellerinin, yarı iletkenlerin ve ileri teknoloji üretimin kritik girdilerinden biri. Bunu mümkün kılan şey metalin fiziksel özellikleri. Gümüş elektriği ve ısıyı en iyi ileten metallerden biri. Bu teknik özellikler onu değer saklama aracı olmaktan çıkarıp endüstriyel üretimin vazgeçilmez parçası haline getirdi. Peki gümüş neden son dönemlerde daha fazla konuşuluyor? Burada birkaç önemli etkenden bahsedilebilir. İlki enerji dönüşümü. Yenilenebilir enerji yatırımları tarihi seviyelere ulaşırken güneş enerjisi öne çıkıyor. Güneş panellerindeki fotovoltaik hücreler yüksek verim için gümüş kullanıyor ve bazı sektör raporları yalnızca bu sektörün yıllık yaklaşık 200 milyon ons gümüş talebi yarattığını söylüyor. Elektrikli araçlarda bu resmin önemli bir parçası. Geleneksel araçlara kıyasla çok daha fazla elektronik sistem içeren bu araçlarda gümüş kullanımı %25 ila 50 arasında daha yüksek olabiliyor. Yapay zeka ve veri merkezi yatırımları da talebe etkiliyor. Yüksek iletkenlik gerektiren devre kartları ve bağlantı ekipmanlarında gümüşün düşük direnç avantajı öne çıkıyor. Son olarak küresel belirsizlikler de etken. Enflasyon ve jeopolitik gerilimler yatırımcıları alternatif varlıklara yöneltiyor ve gümüş bu arayıştan pay alıyor. Son yıllarda piyasanın en çok konuşulan boyutuysa arz-talep dengesi oldu. Birçok araştırma kuruluşu yıllık gümüş talebinin mevcut üretim üzerinde seyrettiğini söylüyor. Hemen belirtelim. Bu dünyada gümüş kalmadı anlamına gelmiyor. Fark çoğu zaman stoklar ve geri dönüşümle kapatılabiliyor. Bugün küresel arzın %15-20'lik kısmı geri dönüşüm faaliyetlerinden sağlanıyor. Öte yandan dünyada çıkarılan gümüşün önemli bölümü doğrudan gümüş madenciliğinden değil, bakır, çinko ve altın üretiminin yan ürünü olarak elde ediliyor. Bu yüzden fiyatlar yükseldiğinde bile arz aynı hızda artamıyor. Yeni maden yatırımları uzun yıllar alıyor ve çevresel düzenlemeler projeleri yavaşlatabiliyor. Sonuç olarak gümüşün önümüzdeki dönemde nereye evrileceğini kesin olarak söylemek kolay değil. Ama görünen o ki dünya daha fazla elektriklenen, dijitalleşen ve veri odaklı hale geldikçe gümüş de ekonomik sistem içinde daha görünür bir yerde durmaya devam edecek. Bir dönem aksesuar sektörü ve tasarruf aracı kimliğiyle öne çıkan gümüş, bugün güneş panellerinden elektrikli araçlara, veri merkezlerinden elektronik sistemlere kadar geniş bir alanın içinde. Artık yalnızca altının alternatifi değil, arz-talep dengesi teknolojiyle iç içe geçmiş, kendine özgü dinamikleri olan stratejik bir metal. Bu nedenle gümüşün son yıllarda yeniden öne çıkması tesadüfi görünmüyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yatırım dünyasını şekillendiren trendleri ve ekonomide öne çıkan gelişmeleri takip etmek için Augusto'daki Yatırım Buy Odeya içeriklerimizi okumaya, Odeya Radyo'daki sesli makalelerimizi dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.

Akbank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeon Radyo'da.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal duyarlılık, sosyal medya algoritmaları yatırım kararlarımızı nasıl yönlendiriyor? Sabah alarmımızı kapatır kapatmaz ekranlarımız bize sınırsız bir dünyanın kapısını açıyor. Bir arkadaşımızın tatili, yeni bir marka, hızla büyüyen bir girişim ya da yatırım alan bir şirket. Fark etmeden sadece ne giyeceğimize ya da nereye gideceğimize değil, neyin iyi fikir olduğuna da aynı yerden karar vermeye başlıyoruz. Peki sosyal medya hayatımızdaki bu kadar çok kararı etkiliyorsa, yatırım kararlarımız bundan gerçekten ne kadar bağımsız? Bugün TheMagger.com'da Odeya ile yatırım kategorisinde yayınlanan Finansal Duyarlılık, Sosyal Medya Algoritmaları Yatırım Kararlarımızı Nasıl Yönlendiriyor? Başlıklı yazıdan yola çıkıyor, finansal duyarlılık kavramına yakından bakıyoruz. Finansal duyarlılık, bireylerin ve kurumların finansal bilgiye verdikleri tepkiyi ve karar alma süreçlerini etkileyen psikolojik faktörleri ifade ediyor. Bu noktada sosyal medyayı nasıl kullandığımız da kritik bir hale geliyor. Çünkü bir başkasının yatırım başarısını görmek fark etmeden bizim kararlarımızı da etkileyebiliyor. Sosyal medya doğru kullanıldığında yatırım hakkında yeni bilgiler edinmeyi ve gündemi daha hızlı takip etmeyi sağlayabiliyor. Nitekim World Economic Forum'un 2024 araştırmasına göre Z kuşağında yatırım yapmaya, iş hayatına atılmadan önce başlayanların oranı %50'nin üzerine çıkmış durumda. Bu da yatırım bilgilerini

bilgisinin dijital mecralar sayesinde çok daha erken yaşta ulaşılabilir hale geldiğini gösteriyor. Ama madalyonun diğer yüzünü de unutmamak lazım. Sosyal medyanın yatırım kararları üzerindeki en büyük risklerinden biri sürü psikolojisi yaratabilmesi. Algoritmalar çoğu zaman karşımıza bizim gibi düşünen insanları ve benzer içerikleri çıkarıyor. JP Morgan'dan Jeff Crazler'ın da dikkat çektiği gibi bazen piyasalarda gerçekten ne olduğunu anlamak yerine daha kolay seçeneğe yöneliyor ve herkesin yaptığını tercih ediyoruz. İşte tam da bu yüzden sosyal medyada sıkça karşılaşılan yatırım içeriklerine mesafeli ve sorgulayıcı yaklaşmak gerekiyor. Bir diğer önemli risk ise duygusal kararlar. Sosyal medya platformları ve takip edilen hesaplar çoğu zaman dikkati elde tutmak ister. Bu yüzden kullanılan dil ve görseller yatırımcıların korku ya da hırs gibi duygularına hitap edebilir. Böyle anlarda hızlı tepki vermek yerine bilginin doğruluğunu kontrol etmek ve kararları sakin biçimde değerlendirmek gerekir. Çünkü Warren Buffett'ın da dediği gibi borsa sabırsızların sabırlılara para aktardığı mekanizmadır. İşte bu nedenle finansal duyarlılığı güçlendirmenin yolu finansal okuryazarlığı geliştirmekten geçiyor. Bilgiye ulaşmak avantaj sağlar ama asıl farkı yaratan o bilgiyi nasıl değerlendirdiğiniz. Yatırım kararlarında uzman görüşlerinden yararlanmak, farklı kaynakları takip etmek ve kendi araştırmanızı yapmak daha sağlam bir yaklaşım sunar. Kısacası sosyal medya yatırım dünyasını daha görünür ve daha ulaşılabilir bir hale getiriyor. Ama bu görünürlüğün içinde doğru bilgiyle hareket etmek, duygular yerine sağduyuyu öne koymak ve sürü psikolojisine kapılmamak çok büyük önem taşıyor. Finansal okuryazarlığınızı geliştirmek ve yatırım dünyasını daha bilinçli takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgilendirici video serilerine ve yatırım odaklı içeriklerine de göz atabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere. Oh.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odeya Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlıkta bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil, riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odeya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odeya ile Yatırım sayfasında bulabilirsiniz.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: çıkardıkları yeni nesil bir müzik grubu sanandar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldin. Çok değerli bir konuğum var. Çok da kendisine sorularım var. Yakalamışken sormak istiyorum bir sürü soru. Konuğum Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Erhan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şimdi hocam tabii enflasyonla yaşamak bizim, daha doğrusu biz biliyoruz yaşamayı. Evet. Çocuklar da biliyor gerçi de evet. Türkiye'de. Evet. Fakat enflasyonla yaşarken de aynı zamanda paranın da değer kaybına karşı bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Tabii kazandığımız paranın diyeyim ben, daha doğru olur. Şimdi bu bölümde de hani günlük hayatta çok değen bir bölüm olacak. Çünkü insanlar dinleyecek bu bölümü. Hı. Çünkü veri değil, rakam değil. Markete bir gidiyorsunuz, ortaya evet. çıkıyor her şey. Şimdi önce parayla başlayacağım ama sonra enflasyonun yaşamanın ne derece zor olduğunu soracağım. Ama önce parayla başlamak istiyorum. Şimdi enflasyon yoğun olan ülkelerde parayı bankada tutmak, para mı kaybetmek? Negatif reel faiz olan ülkelerde hariç tutuyorum. Onun dışında bir güvenli liman var mı? Bizim hı-hı. enflasyonumuz için konuşuyorum bu arada evet. genel olarak.
1: Evet, teşekkürler. Evet, yani bu konunun tartışılacağı çok az sayıda ülke var. Onlardan bir tanesi de biziz. Zor ve gelir dağılımını falan da çok ciddi bozan bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Bir Japonya'da, bir Almanya'da bu konuyu açtığınız zaman, bu kavramları konuştuğunuz zaman anlaması zor. Biz de deflasyonu anlamıyoruz. Yani tam tersi, böyle fiyatlar düşme. Seneye araba fiyatları ucuzlayacak, bilgisayar fiyatı, işte koltuk, masa.
0: Bir defa oldu
1: galiba. Tahayyül edebiliyor muyuz
0: bir
1: böyle bir şey?
0: Bir defa oldu sanırım değil mi? Kaç sene önce yani, 4'e 5'e düşmüştü enflasyon.
1: Ama o yine enflasyon. Yine hani enflasyon. O böyle bir Mart tabii, ayında 2011'de tabii. öyle bir şey olmuştu. O yıllık sonra çıktı ama evet. yani bu bahsettiğimiz ucuz. Mesela seneye araba daha ucuz olacak, işte bilgisayar daha ucuz olacak, tahayyül etmek zor. İşte bu o yüzden bizim anlamamız Japonlar falan anlıyor. Bizimki de anladığımız enflasyon. Bayağı uzmanlaştık o konuda ama yine de mükemmel ya da çok iyi olmak bile zor. Bir kere öngörü yapmanın hiç kolay olmadığı bir ortam. Mesela seneye bir yıl sonra Türkiye'de enflasyon ne olacak? Şöyle bir derste, bir sınıfta sorsak, bir konuşma yaptığınız yerde sorsanız çok muhtemelen 30-40'tan 80-100'e kadar rakamlar gider. Çıkacak.
0: Tek bir rakam evet. çıkmaz.
1: Ya da bunu işte TÜİK soruyor, vatandaşa soruyor kaç olacak? %50 hı hı. diyor 12 ay sonra. Son rakam. Reel sektöre soruyor. Gebze, İki Telli, Kocaeli, Bursa %35 diyor.
0: İki farklı beklenti.
1: Evet. Finans sektörüne soruyor. İşte 25-27 diyor. Merkez Bankası şu anda bu yıl sonu için 16 diyor ki bakın bu yıl sonu. Demek ki seneye bu zamanlar 13 falan olmalı. Şimdi revize edecek onu gerçi ama yani hadi diyelim 13 değil 20 diyecek. Hı hı. Vatandaşın 50 dediğine Merkez Bankası en iyi ihtimalle yani 20 diyecek. Dolayısıyla bir kere zor. 30 mu olacak, 40 mı, 50 mi? Yani biz bir tüketici olarak tasarrufumuz varsa bunu değerlendirmesi gereken biri olarak bu sorunun yanıtını vermekte zorlanıyoruz. Ama genel olarak enflasyonun yüksekçe olacağı ve burada hani nasıl korunuruz sorusu genetik olarak bizim aslında Türk

0: toplum olarak, Türk vatandaşları olarak kafamızda olan bir soru. Buna cevap arıyoruz. Şimdi mesela sorunuzda mevduatta kalmak.
1: Evet, yani negatif.
0: Şimdi neye
1: yani,
0: bağlı mesela?
1: Kayıp mı yani?
0: Evet, bunun tek bir cevabı yok. Ben eğer bugün Türkiye'de bir yıl sonra enflasyonun 20 olacağını düşünsem ortalamada Türk vatandaşları olarak ve ben 30 civarı bir faiz elde etsem mesela şu anda stopaj dediğimiz vergileri falan indirince 35 civarı evet. bir getiri sağlıyoruz diye onu örnek alalım. 35 kazanırken 20, 25 bir enflasyon olacağına inansam ortalamada Türk halkı olarak o zaman TL'de kalmak mantıklı. İyi diyeceğim. Çünkü ben bu ne demek şu bardağı bugün 100 liraya alıyorsam seneye ortalama 125 lira olacak. Benim 135 liram olacak parayı bankaya yatırırsam çok basit
1: Param
0: bir hesap.
1: Param erimeyecek, korumuş
0: evet, yani bu
1: olacağım.
0: Bu bardağı alacağım üzerine belki yanına bir de kaşık alacağım, çatal alacağım falan. Yani dolayısıyla kazanacağım ama enflasyonun indiğine inanmam gerekiyor. İnanmıyorsam ya da tereddüdüm varsa 20-25 diyorlar ama olmayabilir.
1: Diyelim 30-40, 50 bekliyorum ben mesela, hani son açıklananlar evet, hane evet. halkı beklentisi
0: şimdi,
1: o.
0: Orada işte mesela o noktada aslında ben bu bardağın fiyatı 150 liraya çıkacak. Bugün 100 lira. Bugün alabilirim bu bardağı. Ama seneye benim 135 liram olacak. Bu bardağı alamam. O zaman bir, bu bardağı hemen almalıyım eğer istiyorsam.
1: Bu da tetiklemiyor mu?
0: Bu bir. Bu tetikliyor. Ben markete gidip bu bardağı alınca markette ya ne güzel bardak satışları iyi gidiyor diye zam yapıyor. Bu birincisi bu. Dolayısıyla faizin ne olduğu, reel faizin yani enflasyona göre bir yıl sonra beklenen bizim ne kazandığımız önemli. İkincisi ne yapabilirim? Ya bu bardağı şu ekmeği suyu almayayım. İşte çoluğum çocuğum var seneye bugün tüketeceğim ama seneye ne yapacağım? 3 kuruş birikmiş param var bunu değerlendireyim diyen birisi o zaman risk alabilir. Yani
1: riskli bir yatırım.
0: Bir riskli bir yatırım
1: yani,
0: mesela.
1: Peki güvenli liman gibi bir şey.
0: Var tabii onlar için de en güvenlisini ama şimdi en güvenli limanı paranızı bankada tutmaktır. Belli sabit bir getiri var. Altın güvenli liman deriz ama işte altın mesela 3 ay önce 5500 dolara ons alan birisi bugün 4700-4800 yani
1: zararda.
0: Bu arada paraya ihtiyacınız varsa güvenli liman mı? Aksine çok tehlikeli olmuş oluyor
1: evet.
0: ama hani 2 yıldır tutan için çok değerli. O yüzden hani güvenli limanlar var ama o limanlara da fırtına vurmuyor. O limanlar alt üst olmuyor anlamına gelmiyor. Benim söylemek istediğim bunu almaktan vazgeçtiğimde yani güvenli liman arayacağım ama bir risk de alacağım. İşte tahvil de alsam, altın da alsam,
1: hisse
0: borsaya gireyim diyeceğim. Bir güzel bir hisse, bir tavsiyesi alayım ona gireyim desem. Ha kazanabilirim, çok ciddi kaybedebilirim de. Ya da işte kripto varlık mı alayım falan diyebilirim. Hepsi risk. Çok kazanabilirim, çok kaybedebilirim. Ha mesela Türk halkı son 2 yılda ağırlıklı altın aldı ve kazandı.
1: Mevduat
0: ortalamada
1: da çok var. Mevduat
0: evet.
1: artmış da en son
0: evet,
1: TL
0: şimdi
1: mevduatı.
0: Ona da gelelim. Şimdi ikincisi bunu yaptı. Genelde altını tercih etti, gümüşü ve kazandı. Ortalamayı söylüyorum. Yine gitti bu bardağı aldı, çikolata aldı, işte ekmek aldı. Markette görünce satışları yine fiyatı arttırdı. Yani buna servet etkisi diyoruz. Doğru bir karar verdi Türk halkı ortalamada. Yani risk aldı, daha çok şey almayı başardı. Üçüncüsü bayağı bir vatandaş da TL'de kalıyor. Değil mi? Yani
1: evet,
0: bakın
1: kalıyor.
0: Bankalara bugün ağırlıklı Türk lirası. İşte acaba irasyonel mi davranıyor? Yani ben bu bardağın fiyatının artacağını bile bile benim tasarrufumdan ben TL'de kalıyorum. Bankada paramı tutuyorum. Aslında yani bunu ben bugün tüketmeyeyim. Çoluğum çocuğum tüketsin. Seneye işimi kaybederim diyerek az bile olsa bardağın yarısını alayım. Plastik bardak alayım ama param dursun diyen var. Tabii bu doğal çok normal bir reaksiyon.
1: Harcamayı kesenlerden bahsediyoruz.
0: Yani ne yapayım hani çaresizim ama şu anda tüketmek yerine seneye de
1: daha
0: idare edeyim.
1: Gibi. Evet.
0: Ama Türk halkının finansal okuryazarlığı fena değildir. Eminim bizi şu anda dinleyenler de öyle. Burada aslında bilinçli ya da bilinçsiz bir şey yapıyor. O da şu. Diyor ki tamam ben %35 bir getiri elde ederim. Tamam. Enflasyonu da 50 bekliyorum. Bu da hiç makul değil aslında ama Türkiye'de şu anda kur politikası enflasyon ve faize göre daha yönetilen, daha az artmak üzere devam eden bir
1: kurgulama var.
0: Merkez Bankası'nın ifadesiyle söylüyorum. Reel olarak değerlenen bir Türk lirası hikayesine dayanıyor. Vatandaş bunu okuyor. Yani şöyle bir örnek verelim. Hani benim bugün 4,5 milyon liram olsa mesela 100 bin dolar yaklaşık. Bugün %35 net getiriyle bankaya yatırsam seneye 6 milyon ya da 6 milyon 100 bin liram olacak. Bunu
1: tekrar
0: seneye,
1: dolara böldüğümde.
0: Seneye 55 lira olsa mesela dolar kuru 56 lira olsa. Benim 6 milyon 100 bin liram kaç dolar edecek?
1: 110 bine falan 110 gelir bin. Yaklaşık.
0: Bugün 100 bin dolarım vardı, sene 110 bin dolarım
1: olacak.
0: %10
1: dolar
0: Amerika'da
1: bazında.
0: Amerika'da kaç kazanırsınız?
1: %2 en 2, fazladır.
0: 3. Ama son 2 yılda mesela Türk halkı %20-25 kazandı dolar bazında, euro bazında. Çok büyük bir getiri. Bunu kazanınca Diyor ki ben dolar zengin oldum. Gideyim yine alayım bardağı, işte çikolatayı, şunu. Yine markete gidiyor. Market yine zam yapmaya devam.
1: Bu bir kısır döngü değil mi?
0: Kısır döngü.
1: İşte ve bundan çıkmak da kolay değil herhalde. Çünkü enflasyonla yaşamaya alıştığımız için soruyorum ben bunu.
0: Doğru. Burada ama kritik nokta işte faiz ne olacak? Politikalar çok önemli. Reel faiz pozitif mi negatif mi? Çünkü negatif algılıyorsam benim davranışlarım böyle şekilleniyor.
1: Onu biraz açalım, negatif reel faizi. Yani 51 enflasyonda 35 alıyorsan sen negatif reel faiz almış oluyorsun. Ben yani enflasyondan 15. düşük faize yatırmış oluyorsun. Bu negatif reel faiz.
0: Yani
1: olmuş
0: ben oluyor. %35 nominal, yani bir şey 100 lira mı 130-135 lira yaptım ama alacağım ürünlerin fiyatı 150 liraya çıktı.
1: Evet, aynen.
0: 150 eksi 135 15. %15 yani kabaca 35 getiri, 50
1: götürü.
0: Enflasyon evet. Götürü. Dolayısıyla eksi 15 reel faiz. Yani ben burada aslında reel faiz ürün bazında düşünülmesi gereken bir şey.
1: Nasıl
0: biz
1: yani?
0: %15 kaybettik. Evet. O bardağın %15'i gitti. Hı-hı. Çikolatanın, işte masanın, sandalyenin %15'i gitti. Reel faiz ürün bazında düşünülmeli. Vatandaş, yani bizim hepimiz yani ekonomide bir varsayım yaparız. Bizim isteklerimiz sınırsız. Ama, kaynaklarımız kıt. Yani biz her şeyden daha çok sahip olmak istiyoruz. Burada ise tam tersi. Kaybetme riskimiz var. Hı hı. Buna karşı bir aksiyon geliştiriyoruz. İşte risk alıyoruz ya da bir başka bir hesap yapıp döviz bazında kazanarak TL'de kalıyoruz.
1: Kendimizi kollamaya çalışıyoruz.
0: Ya da alıyoruz. Yani dolayısıyla ekonomi politikalarının nasıl şekillendiği, para politikasının uyguladığı faiz oranı başta olmak üzere bizim nasıl davrandığımız konusunda çok etkili. Enflasyonun düşüp düşmeyeceği, talebin kesilip kesilmeyeceği. Beni kesse markete gitmekten politikalar,
1: fiyatlar
0: o market görmeyince müşteriyi ya satamıyorum deyip indirecek.
1: İndirim yapacak.
0: Ama beni gördükçe indirmeyecek.
1: Şimdi mesela biz enflasyon dönemlerinde soranlara da söylüyorduk mesela. Enflasyonda hani mallanacaksın derler ya, mal almak. Hı. Bu hisse olur, ne bileyim buzdolabı olur.
0: Doğru.
1: Örnek veriyorum. Araba olur, arsa olur. Yani herhangi bir mal. Peki o zaman şunu soruyorum. Bundan şunu soracağım. Şimdi enflasyon döneminde borçlu TL diyorum ama. TL borçlu olmak avantaj mı? Nakitte kalmak mı avantaj? Veya enflasyon yüksek olduğu zamanlarda eğer benim bir ihtiyacım varsa buzdolabı mesela bu seneden alayım. Çünkü o paranın değeri kaybedeceğim. Aynı parayla ben seneye o buzdolabını alamayacağım.
0: Evet,
1: mantığıyla mal da alabilirsin.
0: Evet.
1: Şimdi peki o zaman burada TL borçlu olmak mı avantajlı oluyor? Ki hep öyle diyoruz ya biz.
0: Hı-hı.
1: Yoksa hiç borçlanmayayım ben, kalayım, hareket etmeyeyim mi demek lazım? Böyle yüksek enflasyon dönemlerinde.
0: Ya tabii yine tek bir cevabı yok ama
1: yok işte
0: kabaca
1: yani,
0: şöyle söyleyebiliriz. Faizin ne olduğuna bağlı. Yani ben hangi faizle borçlanacağım? Şimdi ben eğer 50 enflasyon beklerken 60 ile 70 ile borçlanıyorsam yine bir maliyete giriyorum. Ama 50 enflasyon beklediğim bir yerde 30 ile borçlanıyorsam yine ben hani 30 ile aldım gittim. Bir şey aldım, buzdolabı aldım, işte neyse televizyon aldım. Onun fiyatı daha fazla. Ben 30'la mal ettim krediyi ama seneye fiyatı %50 artmış olacak.
1: Yani yine
0: olacak.
1: Kredi veya mevduat faizine bakarak.
0: Bakarak tabii
1: karar
0: yani
1: vereceğiz.
0: Karar vermemiz gereken o. Ama genelde işte enflasyonist ortamlarda beklentiler yüksek oluyor. Çünkü birbirini besliyor, enflasyon beklentileri yüksek oluyor. Faizler o denli yüksek. Genelde olmuyor. Türkiye örneğin, çünkü dünyada çok fazla örnek yok. Bizde de faizler negatif tarafta kalma eğilimi oluyor. Sık sık da oluyor tabii pozitif reel faiz ama daha ağırlıklı olan negatif olması. O yüzden de tüketimi tam kesmek çok mümkün olmuyor. O yüzden sorunuzun cevabı şey, yani ben kredimi kullanayım. Evet, enflasyon beklentime göre daha düşük bir kredi ödeyeceksem.
1: Evet.
0: Tabii çünkü çok büyük bir belirsizlik demek enflasyon. Başta da konuştuk. Seneye enflasyon kaç olacak? 80 mi? 50 mi? 40 mı? 20 mi? Yani buna göre benim davranışlarım diye bir şeyi seçiyorum. 40 olur. Ona göre daha, ama 80 olursa
1: ne yapacağım?
0: Yanlış yaptım. 20 olursa yine yanlış.
1: O zaman
0: bu
1: böyle
0: çok normal yani.
1: Yüksek hepimiz enflasyon dönemlerinde o zaman çok ciddi irdeleyip öğrenip ya da dediğim gibi tahminleri dediğiniz gibi algılayıp yapmak lazım. Ama şu ortamda yani dünyanın genel konjonktürü için söylüyorum. Bugün savaş var, yarın yok. Yarın İran, ABD, Ukrayna, öbür gün Afganistan, Pakistan bilemiyorum. Ama bir gerginlik dünyanın tamamında var. Böyle ortamda yüksek enflasyon yaşadığımız ülkemizde biz ne yapacağız?
0: Yani bir yani
1: çok,
0: yani
1: bugünkü bir milyonluk
0: oradan,
1: soru
0: bugün,
1: aslında
0: bugün
1: bu ama.
0: Bugün Türkiye'de reel faiz beklenen enflasyona göre maalesef düşük kalıyor.
1: Düşük,
0: dediğimiz
1: düşük.
0: O yüzden burada alternatif yatırım araçlarını düşünebiliriz. Fakat uyguladığımız kur politikası da dediğimiz gibi döviz bazında da iyi kazandırdığı için bir kere mevcut durumda Merkez Bankası'nın rezervleri güçlüyse ve bize verdiği mesaj ekonomi yönetiminin bu politika devam edecek yönündeyse Türk lirasında kalmak bence rasyonel. Çünkü burada döviz bazında bir kazanç imkanı ve bu bizim alım gücümüzü artıracaktır. İkincisi enflasyon varsa doğru fiyattan evet gerçekten konut, gayrimenkul yatırımları olabilir. Geçmiş fiyatlarına bakarak, muadillerine bakarak düşünebilir. Ama Türkiye'ye dikkat edelim. Yani birçok anlamda dünyanın birçok ülkesine göre konutta, gayrimenkulde çok yüksek döviz bazında fiyatlar da oluşuyor. Oturacağımız evse çok daha rahat karar verilebilir ama yatırım için çok dikkatli olmak lazım. Üçüncüsü yani hisse senedini hiç konuşmadık ve sadece Türkiye'yi düşünmemek lazım. Yani bir yatırımcı global bir dünya varsa global bir yatırım. Türkiye'de çok değerli şirketleri var. Yani ben bu şirketin ortağı olsam bu şirket iyi yönetiliyor. Bu sektör doğru bir sektör. Bu şirket kurumsal bir şirket. Bunları görüyorsam arada iniş çıkışları da çok takmamamız gerekiyor. Borsaya yatırım yapmak portföyümüzün belli bir oranıyla bence gerçekçidir.
1: Orta uzun dediğimiz için soruyorum. 3 seneden fazla 5 senelik bir petrol üretici firma veya gıda. Şimdi biz önümüzdeki süreçte enerji fiyatlarının, gıda fiyatlarının artacağını düşünerek onları üreten firmanın hissesine yatırım yaptığımızda riski biraz daha minimize etmiş olur gibi mi oluyoruz? Karışık
0: yani
1: sordum
0: yok
1: ama.
0: Yok yok şey var yani gıda sektöründeki firmalar bundan 10 sene, 20, 15 sene sonra daha iyi kazanıyor olma ihtimalleri yüksek. Ama enerji şeye dikkat etmek lazım. Enerji talebi çok yüksek dünyada. Teknoloji çok ciddi bir talep yaratıyor. Her türlü enerjiye büyük talep var ama mesela fosil yakıtlar, petrol, doğalgaz, kömür falan yani bunlar 5-10 sene sonra bu boyutta talep görmeyecek. Görüyorsa dünya,
1: onu da dikkat edeceğiz.
0: Dünyada artık var yani dünyaya elveda demek gerekecek. İklim krizi çok ciddi bir tehlike. Yani biz bu fosil yakıtları bu hızda kullanmaya devam edersek zaten büyük dersler alacağız. Ondan sonra da o derslerden sonra ne kadar idare ederiz dünyada bunu maalesef acı bir şey ama bunu söylemek gerekiyor.
1: Peki şunu sorayım son. Şimdi yeni başlayan biri, hiç bilmeyen biri karmaşık bir ürüne girmeden kendini nasıl enflasyon ortamında koruyabilir? Çok kısa bir cevabı var mı? Yok biliyorum ama sorayım.
0: Evet yani hemen çok kısa bir cevabı yok ama bir kere çok acele etmeden araştırarak bir karar vermekte fayda var. Tek bir kaynaktan değil, tek bir ekonomist çevremiz değil, çok sayıda bilgiyi toplayıp kafamızda netleştirip kendi portföyümüzü oluşturmakta fayda var. Ama enflasyonist bir ortamda yaşanılıyorsa eğer burada bir kere tekrar ürün fiyatları artacak ve biz ihtiyacımız olan ürünleri almalıyız. Belli bir tüketim varsa imkanımız korumalıyız. Ama tasarruf etmek enflasyonist ortamda da bizim için çok çok gerekli gelecek açısından veya hayatın genel akışı açısından. O tasarrufları değerlendirmede de yine klasik olacak ama bütün yumurtaları aynı sepete koymamak bu bence olağanüstü bir en güzel. Önemli portföy teorisi. Evet. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Burada da tek diyeceğim sabırlı olmak, acele etmemek diye bitireyim.
1: İşte sabır insanların sahip olmadığı bir
0: en
1: şey.
0: En değerli yatırım. Evet, aynen. Sabırlı olabilme konusunda yapacağımız
1: zaman
0: yatırım.
1: Çünkü zaman karşılığı olmayan bir şey gerçekten. Evet. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum size.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok mersi.
1: Profesör Erhan Aslanoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu arada sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz bizlere. Sorunlarınız, hikayeleriniz, kafanıza takılan bir şey varsa bizim podcastimizin, yatırım odaklı podcastin diğer bölümlerindeki konuklara bu soruları ileteceğim efendim. Şimdilik hoşçakalın.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını üçe böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu üç bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlarda süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odeya Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenler.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odea Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odea Radyo ile hem dinlen hem de gündemde kal.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, bir fonun risk seviyesini hangi faktörler belirler?
3: Yatırım fonlarına bakarken çoğu yatırımcının ilk gördüğü şey şu olur. Risk seviyesi 2, 4, 6. Peki bu rakamlar neye göre belirleniyor? Gerçekten neyi anlatıyor? Aslında fonun risk seviyesi tek bir faktöre bağlı değildir. Birkaç temel kriterin birleşiminden oluşur. En temel belirleyici unsur fonun içinde ne bulunduğu, yani hangi varlıklara yatırım yaptığıdır. Ağırlıklı olarak mevduat, ters repo ve kısa vadeli tahvil taşıyan bir para piyasası fonu düşük risklidir. Hisse senedi ağırlığı yüksek bir fon ise daha yüksek dalgalanma potansiyeline sahiptir. Yabancı varlıklar, emtia veya türev ürünler içeren fonlarda risk seviyesi daha da artabilir. Yani risk seviyesi büyük ölçüde fonun içinde ne olduğu ile ilgilidir. Risk puanlamasında en çok bakılan teknik kriterlerinden biri volatilitedir. Fonun geçmişteki fiyat hareketlerine bakılır. Ne kadar sert iniş çıkış yapmış. Günlük, aylık veya yıllık bazda ne kadar oynak. Volatilitesi yüksek olan fonların risk puanı da daha yüksek olur. Çünkü yatırımcı kısa vadede daha büyük değer değişimleriyle karşılaşabilir. Burada önemli bir nokta var. Yüksek volatilite her zaman kötü değildir. Ama kısa vadede psikolojik olarak zorlayıcı olabilir. Risk değerlendirmesi yatırım süresinden bağımsız düşünülemez. Hisse yoğun bir fon bir ayda ciddi dalgalanabilir ama 5 yıllık bir perspektifte bu dalgalanmalar daha anlamlı bir getiri potansiyeline dönüşebilir. Kısa vadede ihtiyaç duyacağınız parayı yüksek riskli bir fonda tutmak risk yönetimi açısından doğru olmayabilir. Uzun vadeli birikimlerde ise kontrollü risk almak daha rasyonel olabilir. Risk puanı ise yatırımcıya şunu anlatır. Bu fonda kısa vadede ne kadar değer dalgalanması yaşayabilirsiniz? Örneğin risk seviyesi 1-2 olan bir fonda büyük kayıp ihtimali düşüktür ama getiri potansiyeli de sınırlıdır. Risk seviyesi 6-7 olan bir fonda ise yüksek getiri potansiyeli vardır ama sert düşüşler de mümkündür. Risk seviyesi bir uyarı sistemidir. Getiri garantisi değildir. Hangi durumda ne kadar risk alınabileceği konusu ise tamamen yatırımcının profiline bağlıdır. Acil nakit ihtiyacı olan biri düşük riskli fonlara yönelmeyi tercih edebilirken, uzun vadeli yatırım yapan ve dalgalanmayı tolere edebilen biri daha yüksek riskli fonları portföyüne ekleyebilir. Geliri düzenli olmayan ya da piyasa dalgalanmalarından kolay etkilenen yatırımcıların risk seviyesi daha dengeli olmalıdır. En önemli konu şu, risk almak bilinçli bir tercihtir. Plansız alınan risk yatırım değildir, belirsizliktir. Sonuç olarak bir fonun risk seviyesi, içeriği, volatilitesi ve yatırım süresiyle birlikte değerlendirilir. Ama asıl soru fonun riskli olup olmadığı değil, sizin o riske uygun olup olmadığınızdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir? Uzun vadeli maddi güvence yalnızca yüksek gelir elde etmeye değil, geliri doğru yönetmeye de dayanıyor. Tam da bu noktada finansal disiplin kavramı öne çıkıyor. Bugün Odeya Bank web sitesinde yer alan o blog'daki finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir başlıklı yazıyı özetliyor ve bu yaklaşımın temel adımlarına birlikte bakıyoruz. Finansal disiplin, para yönetiminde planlı hareket etmek, harcamaları kontrol altında tutmak ve maddi hedeflere uygun kararlar almak anlamına geliyor. Bu bilinçli yaklaşım, gelir-gider dengesi kurmaya, gereksiz harcamaları azaltmaya, tasarruf etmeye ve geleceğe yönelik daha sağlıklı yatırım kararları almaya yardımcı oluyor. Bu sürecin ilk adımı ise bütçe yönetimi. Gelir ve giderleri planlamak, harcamaların hangi alanlarda yoğunlaştığını görmeyi kolaylaştırıyor. Kira, faturalar, ulaşım ve gıda gibi temel kalemleri düzenli takip etmek, gereksiz harcamaları azaltarak daha kontrollü adımlar atmayı destekliyor. Bütçe yönetimi tasarruf ve yatırımla da güçleniyor. Gelirden artan kısmı biriktirmek ya da belirli bir tutarı bilinçli şekilde kenara ayırmak, finansal disiplinin önemli parçalarından biri. Üstelik küçük tasarruflarla başlamak bile uzun vadede anlamlı sonuçlar doğurabiliyor. Düzenli tasarruf alışkanlığı hem beklenmedik durumlara karşı koruma hissi yaratıyor hem de gelecek hedeflerine ulaşma konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Bir diğer önemli başlık da borç yönetimi. Kontrolsüz ve bilinçsiz borçlanma ciddi riskler yaratabiliyor. Buna karşılık borçların düzenli ödenmesi, ödeme planına sadık kalınması ve kredi kullanım alışkanlıklarının dengeli olması hem finansal yapıyı güçlendiriyor hem de kredi puanı üzerinde olumlu etki bırakabiliyor. Uzun vadeli hedeflerde portföy çeşitlendirmesi de önemli bir yer tutuyor. Tüm birikimi tek bir yatırım aracına yöneltmek yerine riskleri farklı varlık sınıflarına yaymak, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturabiliyor. Döviz, mevduat, hisse senedi ve benzeri araçlar arasında denge kurmak, uzun vadeli planlamayı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Finansal disiplin işletmeler açısından da önemli. Gelir gider dengesini korumak, nakit akışını doğru yönetmek ve uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklemek anlamına geliyor. Üstelik finansal disiplinin yalnızca maddi değil, psikolojik sonuçları da var. Gelir ve giderlerini kontrol altında tutan kişiler, belirsizlik karşısında kendilerini daha güvende hissedebiliyor. Acil durum fonu oluşturmak, borçları zamanında ödemek ve düzenli tasarruf yapmak, finansal stresi azaltarak geleceğe daha kontrollü bakmayı kolaylaştırabiliyor. Kısacası finansal disiplin her şeyi kısmak değil, parayı daha bilinçli kullanmak ve sürdürülebilir bir denge kurmak anlamına geliyor. Küçük ama düzenli adımlar uzun vadede hem finansal özgürlüğü hem de daha sağlam bir gelecek hissini destekleyebiliyor. Finansal konulara daha sade ve anlaşılır bir yerden bakmak için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir, o blog sayfasında yer alan diğer yazılarla bu yolculuğu derinleştirebilirsiniz. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
2: Odeya Radyo.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Çocuğunuza bırakabileceğiniz çok değerli bir miras. Finansal okuryazarlık ve yatırım kültürü. Çocuklarımızın geleceğini düşünürken iyi bir eğitimden güçlü bir kariyere, dünyayı keşfetmelerinden ekonomik olarak hayata sağlam bir başlangıç yapmalarına kadar pek çok plan kuruyoruz. Ancak bugün bu planlara en az onlar kadar önemli yeni bir başlık ekleniyor. Finansal okuryazarlık. Parayla sağlıklı bir ilişki kurabilmek, uzun vadeli düşünebilmek ve bilinçli finansal kararlar alabilmek çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miraslardan birine dönüşüyor. Peki çocuklara yatırım kültürü nasıl kazandırılabilir ve bir hisse senedi hesabı bu yolculukta nasıl bir rol oynayabilir? Ogusto'da yayımlanan çocuğunuza bırakabileceğiniz çok değerli bir miras, finansal okuryazarlık ve yatırım kültürü başlıklı makaleyi sizler için özetliyoruz. Çocuklarımız için gelecek planı yaparken çoğu zaman nitelikli bir eğitim almaları, istedikleri mesleği seçebilmeleri, dünyayı keşfedebilmeleri ve ekonomik olarak hayata güçlü bir başlangıç yapabilmeleri gibi hedeflere odaklanıyoruz. Ancak değişen ekonomik dinamikler ve finansal araçların günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte bu planlara finansal okuryazarlığı da eklemek gerekiyor. Bugün dijital bankacılığın, yatırım uygulamalarının ve farklı yatırım araçlarının günlük hayatın doğal bir parçası haline geldiği bir dünyada parayı doğru yönetebilmekte en az akademik başarı kadar önemli bir yaşam becerisi olarak görülüyor. Finansal okuryazarlık becerisi kazanan çocuklar, tasarruf etmeyi öğrendikleri gibi gelir ve gideri planlayabilmeyi, ihtiyaçlarla istekleri ayırt edebilmeyi, risk ve getiri arasındaki ilişkiyi anlayabilmeyi, uzun vadeli düşünebilmeyi ve bilinçli finansal kararlar alabilmeyi de öğreniyor. Uluslararası araştırmalarda bu yaklaşımı destekliyor. OECD'nin 2022 PISA Finansal Okuryazarlık Raporu, aile içinde para yönetimi ve finansal konular üzerine konuşulan çocukların finansal okuryazarlık alanında daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre öğrencilerin %90'ından fazlası son 12 ay içinde en az bir kez para biriktirdiğini belirtiyor. Finansal okuryazarlık düzeyi yüksek öğrenciler ise alışveriş yaparken fiyat karşılaştırması yapma ve tasarruf etme konusunda daha bilinçli davranıyor. Bu nedenle finansal farkındalık tıpkı yabancı dil öğrenmek ya da dijital yetkinlik kazanmak gibi erken yaşlardan itibaren geliştirilmesi gereken bir yaşam becerisi olarak öne çıkıyor. Diğer yandan çocuklar için yapılan finansal planlamalar doğası gereği uzun vadeli bir bakış açısı gerektiriyor. Bugün atılan küçük adımların karşılığını eğitim gibi çoğu zaman yıllar sonra görmek mümkün oluyor. Uzun vadeli yatırım yaklaşımı, birikimin zaman içinde büyümesini hedeflediği gibi piyasalardaki kısa vadeli dalgalanmaların etkisini dengelemeye de yardımcı olabiliyor. Düzenli ve disiplinli yatırım alışkanlığı, zamanın yatırımcı lehine çalışmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, uzun vadeli yaklaşım içinde hisse senedi hesaplarına yatırım seçeneğini değerlendirelim. Her yatırım aracında olduğu gibi belirli riskleri olmakla birlikte doğru bilgiyle ele alındığında çocuk adına açılan bir hisse senedi hesabı yalnızca birikim yapmaya değil, yatırım kültürünün aile içinde konuşulmasına ve finansal okuryazarlığın günlük yaşamın bir parçası haline gelmesine de katkı sağlayabiliyor. Çocuğunuza bir hisse senedi hesabı açmak, şirketlerin nasıl çalıştığını, yatırımın neden sabır gerektirdiğini ve uzun vadeli düşünmenin önemini onunla konuşabilmenize olanak sağlıyor. Böylece yatırım aile içinde paylaşılabilen bir öğrenme deneyimine dönüşüyor. Çünkü finansal okuryazarlık çoğu zaman teorik bilgilerden çok günlük hayatın içinde edinilen alışkanlıklarla gelişiyor. Unutmamak gerekir ki bu alışkanlıkların gelişmesinde doğru bilgi kaynakları önemli bir rol oynuyor. Bugün sosyal medya, podcastler, video platformları ve dijital yayınlar sayesinde yatırım dünyasına dair içeriklere ulaşmak her zamankinden daha kolay. Ancak bilgiye erişimin artması, güvenilir bilgiye ulaşmayı da aynı ölçüde kolaylaştırmıyor. Özellikle finans gibi doğrudan kişisel kararları etkileyen bir alanda doğru kaynaklardan beslenmek, uzun vadede çok daha bilinçli adımlar atılmasına katkı sağlıyor. Finansal okuryazarlığınızı ve yatırım dünyasına dair farkındalığınızı geliştirmek için Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea sayfamızdaki diğer içerikleri keşfedebilir ve Odea Radyo'daki sesli makalelerimizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere. Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odea Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bu bölümde aslında hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konuya gireceğiz. Bizim maaşımız yatıyor. Ne yapacağız? Maaşlı yatırım yapabilecek miyiz? Çok değerli konuğum var yanımda. Atilla Köksal, yatırım bankacısı. Atilla hoş geldin.
1: Hoş bulduk seni.
0: İşte sosyal medyada takip eden bir takipçim şunu sormuştu. İşte ben 32 yaşındayım. İşte maaşla çalışıyorum. Çalışıyorum maaşla ama hani bir türlü ay sonunu getiremiyorum ya da getirebiliyorum ama arada kendimi koruyacak, kollayacak bir yatırım yapamıyorum. Para algımız da değişti diyor doğal olarak. Hani biz paraları daha büyük işte 100 binimiz olsun sanki yatırım öyle yapılırmış gibi. Dolayısıyla şunu sormuş, ben ne yapacağım? Yani o Burak isimli takipçimiz, sosyal medya takipçimiz ne yapacağım diyor. Yani ben baştan ne yapmalıyım maaş atar yatmaz? Bir yerde yanlış mı yapıyorum? Ya da herkes böyle mi? Yoksa tek mi ben böyleyim? Diğerleri nasıl başarıyor? Diye sorular soruyor. Benim etrafımdakiler de soruyor, kardeşlerim de soruyor. Yani biliyorsun herkes sorar. Tabii iş böyle olunca insan şunu soruyor. Maaşımın ne kadarını ben temel ihtiyacı ayırmalıyım? Ne kadarını keyfi harcamalar yapmalıyım? Ne kadarını yatırım tarafına kanalize etmeliyim? Ve bunu nasıl uygulamalıyım? Öncesinde mi, sonrasında mı? Böyle sorular geliyor. Sizin de çok tam konunuz zaten.
1: Evet, evet. Ben biliyorsun bu konularda dört tane kitap yazdım. Hani nasıl birikim yapmalıyım? Yani nasıl tasarruf etmeliyimle başlayıp nasıl birikim yapmalıyım ve nasıl yatırım yapmalıyım? Değil mi? Hepimiz bu soruların cevaplarını arıyoruz. Ama önce bir kere şunu bir anlamamız lazım. Eğer bir işimiz varsa, bir maaşımız varsa, akşam gidecek bir evimiz, bir çatımız varsa, dünyadaki insanların birçoğundan daha iyi durumdayız. Bir kere bunu böyle bir anlayıp şükretmemiz lazım. Gerçekten. Çünkü dünya yüzünde yaşayan insanların yarısı neredeyse yoksulluk sınırında. Bunu bilmemiz lazım. Bir de bu zenginlik denen kavram da çok relatif bir şey.
0: Çok da karıştı.
1: Yani, tabii. Şimdi gene bir rakam söyleyeyim. 100 bin dolar.
0: Evet.
1: Büyük bir para mı? Büyük bir para. Büyük bir para mı? Bir cip alamıyorsunuz değil mi 100 bin dolara? Ama dünyada yaşayan 8 milyar insanın %90'ında 100 bin dolar yok.
0: Çok
1: %90'ında.
0: Çok büyük rakam aslında.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani sadece
0: biz
1: %10'unda
0: zengin,
1: var.
0: Herkes zengin zannediyoruz ya.
1: Tamam yani dolayısıyla yani bu zengin olmak milyonlarca doları olmak veya yüz binlerce dolar olmak falan değil. Yani birisi yaşamı boyunca ufak ufak ama düzenli yatırımlar yaparsa ama ayda 100 lira, 300 lira, 500 lira ama 1000 lira ama bunu
0: kesesine göre
1: şimdi, o Burak Bey miydi? Burak Bey 32 yaşındaymış.
0: Evet öyleymiş. Daha
1: çok
0: daha başlamamış da.
1: Çok genç bir arkadaş.
0: Evet.
1: Yani onun önünde daha 30 senelik bir iş hayatı var. 30 sene yani değil mi 60-65'e kadar çalışacak. Çünkü geçmişe göre önemli değişiklikler oldu insan yaşamında. Yaşam beklentisi uzadı.
0: Tabii.
1: Bizim dedelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz ortalamada 50'li yaşlara kadar yaşıyorlar. 50-55,
0: bilemedin 60. Bilemedin, tabii.
1: Şimdi bu uzadı. 65-70-75 oldu. Dolayısıyla ortaya bir yeni bir risk daha çıktı yalnız.
0: Ne gibi?
1: Riski de uzun yaşam riski.
0: Hmm.
1: Şimdi uzun yaşam güzel bir şey ama birikimin yoksa
0: o güzel,
1: sıkıntı yaratıyor.
0: Güzel, tabii,
1: yani
0: tabii.
1: 60-65'e kadar çalışıyorsun. 65'te emekli oluyorsun. Neye güveniyorsun? Sosyal güvenlik sistemine güveniyorsun.
0: Normalde.
1: Ama sosyal güvenlik sisteminden aldığın maalesef son maaşının bir yüzdesi kadar oluyor. Belki dörtte biri, belki üçte biri şanslıysan.
0: Bir de belki 90'a kadar yaşarsan önünde bir 25 senen daha oluyor.
1: Arada hastalığı var şusu.
0: Evet.
1: Bir de en muhtaç olduğun yıllar
0: tabii.
1: Değil mi? Dolayısıyla bu finans literatürüne yeni bir risk daha girdi. Uzun yaşam riski diye. Ona hazırlıklı olmak lazım. Onun için de genç yaşlarda mutlaka ve mutlaka büyük küçük demeden

0: Ne yapıp yapıp birikim yapmak lazım. Bir kere birinci ben bir şey yazdım son kitabımda. Finansal refaha ulaşma algoritması diye bir şey, hani algoritma şimdi şey ya, popüler ya da moda, çünkü kitabın adı Dijital Çağda Yatırımdı. Hadi ona uygun olsun diye
1: Algoritma.
0: Bir de algoritma, ama sonuçta hani yapılması gereken şeyleri listeledim. Bunun en başında bütçe yapmak gerekiyor. Yani bir bütçe yapman lazım.
1: Gelir gider
0: Herkesin.
1: dengeni
0: Yani
1: yapacaksın.
0: çok. Yani bütçe yapmak da hiç öyle zor bir şey değil. Yani dört işlem yapmayı bilen herkes, ki bölmeye bile gerek yok. Yani toplama, çıkarma, çarpma yapmayı biliyorsan bütçe yapabilirsin. Ne yapacaksın? Al kalemi kağıdı eline veya biraz daha şeyse hani bilgisayarla haşır neşirsen bir Excel şeyi al. Uygulamalar da var. Şimdi çok güzel Türkiye'de uygulamalar da var. Bütçe
1: Bütçe
0: uygulama. Bir gir
1: uygulamaları.
0: ara şeyden, indir birisini, yapsın senin için. Ama çok kolay zaten. Yani gelirleri yazıyorsun, giderleri yazıyorsun. Ve bunları takip etmen lazım.
1: Peki orada mesela ilk birkaç ay yazarak nerede çok fazla açığın var, nerede çok harcaman var, nerede ne kadar borcun var ya da ne kadar keyfi harcama yapmışımı tespit edip mi
0: Zaten bütün şey,
1: ilerlemen
0: bütün amaç
1: gerekiyor?
0: bu işte. Yani şimdi bütçe yaptığın zaman
1: Evet.
0: gelirleri takip ediyorsun. Gelirlerde çok fazla yapacak bir şeyin yok, değil mi? Yani birçok
1: Tek
0: insan
1: maaşım var.
0: sabit gelirli olduğu için hani şu olmuyor, ben bu ay gelirimi bir %20 arttırayım, olmuyor. Yani gelir neredeyse sabit gibi zam dönemine kadar. Ama giderler tarafında işte kira ödüyorsun, işte
1: Fatura.
0: ulaşım giderleri var. Çoluğun çocuğun varsa onların giderleri var.
1: Sağlık,
0: Yemek,
1: eğitim.
0: kıyafet vesaire, bir sürü alt alta yazıyorsun bunları. Ve bunları takibe alıyorsun. İşte elektrik gideri mesela, ne kadar elektrik, ne kadar su harcıyorsun. Bunu belki biraz kıyaslama, yani komşularınla konuşup onlar ne kadar harcıyor, sen ne kadar, acaba senin sisteminde bir yanlışlık mı var? Yani bir yerden tasarruf edebilir misin, hep bakman gerekiyor.
1: Bu işi yaptıktan sonra önce ona bakacağız. Nereden
0: Takip
1: tasarruf
0: edici, nereden
1: edebilirim?
0: tasarruf edebilirim? Çünkü
1: Tamam.
0: 50 lira oradan, 100 lira buradan, 200 lira buradan hiç beklenmedik rakamlarda tasarruf edebilirsin. Yani ayda mesela bir 500 lira, 1000 lira böyle bir kenara ayırmak, yani tasarruf etmek. Ne demek tasarruf etmek? İsrafı kesmek, değil mi? İki tane Arapça kelime bunlar. İşte israfı kestiğin zaman ne
1: Tasarruf.
0: yapıyorsun? Tasarruf etmiş oluyorsun. Tasarruf ettiğin zaman birikim yapmaya başlıyorsun, değil mi? Şimdi bazen mesela ne yapıyoruz? Şimdi bir de tabii dijital çağda yaşıyoruz. Şirketler doğal olarak bize
1: Bir
0: ürün
1: şeyler
0: satmak için,
1: satmak istiyor. Evet.
0: sürekli davranışsal müdahalelerde bulunuyorlar. Bizi etkilemeye çalışıyorlar. Diyorlar ki Zeliha Hanım, sen geçen gün şu siyah şeyi almıştın.
1: Beyazı da
0: Şimdi bunun
1: var.
0: beyazı da var, yaz geldi. Hem de %30 indirimli. Ama
1: Kanca.
0: sadece 2 gün kaldı. Yani 2 gün sonra bitiyor bu şey. Şimdi bir anda ne yapıyor? Bir
1: Alayım,
0: heyecana kapılıyor.
1: kenara
0: Yaz da
1: koyayım.
0: gelmiş, bir heyecanlanıyorsun. Dopamin. Şimdi vücudumuzun tabii salgıladığı hormonlar da bizi çok etkiliyor. Dopamin, çünkü o bir ödül hormonu. Benim bunu almam lazım. Ve kredi kartım da var, değil
1: Evet.
0: mi? Cırt diye çektirince kredi kartıyla harcama yaptığını bile anlamıyorsun.
1: Tabii.
0: Çünkü
1: Sanki cebinden para çıkmıyor gibi.
0: tabii mesela,
1: Çıkmıyor zaten o an için. Evet.
0: tabii şimdi bu davranış biliminde mesela bir kavram daha var. Peşin ödemenin acısı diye. Parayı peşin, yani nakit olarak ödediğin zaman cebinden çıkart. Mesela diyelim ki 5.000 liralık bir şey alıyorsun. O 5.000'i saymakla cırt
1: Karttan.
0: diye kredi kartından çektirmek arasında büyük bir fark var. O 5.000'i sayarken o parayı ödediğini anlıyorsun. Ama karttan çektirirken onu anlamıyorsun. Dolayısıyla şey, tuzaklarla dolu.
1: Bu
0: Bize
1: kancalardan da nasıl kurtulacağız o zaman mesela?
0: işte bunu işte düzenli bir şey yaparsan, bir bütçe ve onun takibini yaparsan, o zaman bir takım şeyler gözüne batmaya başlıyor. Veya ne yapıyoruz? Bir uygulamaya yazılıyoruz, değil mi?
1: Onu
0: Bir
1: unutuyoruz
0: gazete
1: sonra.
0: olsun veya bir şey olsun, yazılıyoruz ona, abonelik, diyor ki ilk ay bedava. Ondan sonra şey, yazılıyorsun, unutuyorsun da sonra.
1: Unutuyorsun.
0: Bakmıyorsun bile. Şey yapıp giderleri takip ettiğin zaman bir bakıyorsun, ya bu neydi, ben niye buna abone oldum, kullanıyor muyum,
1: İptal
0: kullanmıyorum.
1: et.
0: İşte 50 lira oradan, 100 lira oradan.
1: Bu konu hakkında da öyle değil mi?
0: Tabii
1: Yatırımda da.
0: yatırımda da öyle, çünkü bugün harcamak güzel bir şey tabii.
1: Evet.
0: Ama onu bugün biriktirmeye başlamak, neyin ödülü? Ta 20 sene sonra, 30 sene sonra seni yaşlılığında rahat ettirecek bir ödül.
1: O zaman
0: Ama o çok uzakta. Yani o günün acısını bugün hissedemiyorsun. Onu iskontoluyorsun. Yani 60 yaşında ben sıkıntı çekeceğim, aman canım boş ver, o zaman düşünürüz demeye başlıyoruz. Buradan gençlere bir mesaj vereceksek, hani gerçekten onlar da bir gün 60, 65, 70 olacaklar. Bugün başlamak ama 5 lira ama 10 lira önemli değil. Önemli olan bu alışkanlığa girmek. Otomatiğe almak tabii, o çok iyi bir alışkanlık. Yani otomatiğe almazsan hep bakalım gelecek ay bakarız. Erteleme şeyine giriyorsun. Erteleme de bizim en büyük zaaflarımızdan birisidir.
1: O çok yaşanıyor yani, da o yüzden söyledim.
0: Bir de şunu da söyleyeyim hatta. Tabii şimdi yani dar gelirli bir aile adam tabii. Tek şeyle 3 çocuk
1: maaş var.
0: Şimdi onlara da tabii her ay bir kenara şunu koy demek de biraz zor. Yani maalesef yani hayatın gerçekleri de var. Ama yapabilecek olanların yani 50 lira 100 lira 200 lira ayırıp da bunu hissetmeyecek olanların bunu mutlaka yapması lazım. Yani en azından bu mesajı burada vermiş olalım.
1: Peki o zaman mesela tek maaşla çalışan ya da daha doğrusu şöyle diyeyim. Tek maaş var evde ve birikim yapmaya karar verdi, tasarruf yapacak. İlk 3 ay için hedefi ne olmalı bu kişinin? Mesela benim tek maaşım var, ev geçindiriyorum. Ama sizin dediğiniz şekilde bütçemi yaptım, tasarrufa bir pay ayırabiliyorum. 100 lira, 50 lira, 200 lira her neyse. Peki ilk 3 ay için neyi hedeflemeliyim ben mesela öyle bir şey yapsam?
0: Yani ilk 3 ay için bir rakam konuşmaktansa bence böyle bir şeye başlamayı ve bunu oturtmayı hedeflemek lazım. Çünkü yani hayatımızı yönlendiren en önemli şey alışkanlıklar. Yani disiplin ve sabır. Yani hani yatırım matırım falan diyoruz işte anlatıyor Finfluencer diye bir sürü arkadaş çıkıyor. Teknik analizi öğretenler var, temel analizi öğretenler var. Onu yani tamam bunlar da güzel tabii bilmekte fayda var ama her şeyden önemlisi iyi alışkanlıkları edinmemiz ve bunları hayatımız boyunca uygulamamız lazım. Yine bu sadece parayla ilgili konularda değil. Yani iyi beslenmemiz lazım, iyi uyumamız lazım. Disiplinli çalışmamız lazım. İyi arkadaşlıklar geliştirmemiz lazım. Zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım. İyi okumamız lazım. İyi çalış, değil mi? Parasal konular da böyle. Yani parasal konularda da disiplinli olup iyi alışkanlıklar geliştirip ufak büyük demeden o alışkanlıkların bizde yerleşmesini sağlamamız lazım. Sadece bizde de değil, çocuklarımızda, ailemizde, işte sevdiklerimizde de onlar da paranın değerini bilirlerse, paranın değerini anlarlarsa ve uzun dönemde neler elde edebileceklerinin farkında olurlarsa evet. İşte o zaman damlaya damlaya göl olur. Atasözümüzü ailemiz içinde işletmeye başlamış oluyoruz.
1: Peki mesela bu podcast, bu bölümü işte dinleyen bir izleyici, dinleyici her neyse yarın sabah yapacağı ilk iş ne olmalı? Maaşı çalışan için söyleyeyim.
0: Tasarruf, birikim ve yatırım döngüsü oluşturmaları.
1: Çok teşekkür ederim. Daha çok sorumuz da olabilirdi ama ben bu sefer şey diyeceğim. Bunu dinleyen, izleyen izleyiciler Atilla Göksal ağzına sağlık. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Sizin de böyle bir sorularınız varsa veya hikayeniz varsa ben bunu yaptım böyle oldu sonra şöyle oldu diye lütfen yazın sosyal medya hesaplarından. Biz o sorularımızı konuklarımızla, ekonomist konuklarımızla değerlendirelim. Bunu da son olarak söyleyeyim. Çünkü çok soru ve çok hikaye geliyor. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim bir podcast'in de sonuna geldik. Tekrar diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast'in yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Her hafta Salı günü saat 14'te yayınlanan yeni bölümleri takipte kal. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
3: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
4: Emrah Bey, borsaya girmek isteyen biri hisse senedini nasıl alır?
5: Hisse senedini en sade şekliyle şöyle anlatabilirim. Bir şirketin küçük bir parçasına ortak olmak. Şirket büyüdükçe, karlılığı arttıkça siz de bu büyümeden pay alıyorsunuz. Fakat aynı zamanda risklere de ortak oluyorsunuz. Bu gerçeği baştan kabullenmek çok önemli. Hisse senedi alım satım işlemleri bir borsa üzerinden yürütülür. Türkiye'deki borsamız Borsa İstanbul. Ama doğrudan borsaya giremezsiniz. Lisanslı bir aracı kurum ya da banka üzerinden işlem yapmanız gerekir. Bugün bu işlemler artık çok kolay. Çoğu işlem mobil uygulamalar üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor. Hisse senedi alım satımında çok fazla terim var. Bunların içinden birkaç temel kavramdan bahsedelim. Örneğin limit evir. Limit emirde bu hisseyi en fazla şu fiyattan al diyorsunuz. Piyasa emrinde ise ne olursa olsun şu an al dersiniz. Her ikisinin de avantajları ve riskleri farklı. Peki hisse senedi fiyatları neden sürekli değişiyor? Bunun nedeni borsanın gerçek zamanlı çalışan bir açık artırma ortamı olması. Şirket haberleri, ekonomik veriler, hatta piyasa psikolojisi fiyatı anlık etkiliyor. Yeni başlayanlar için tavsiyem net. Küçük tutarlarda başlayın, acele etmeyin. Çünkü borsada en büyük kayıplar bilgisizlikten değil, acelecilikten kaynaklanıyor.
3: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
2: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
6: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlarda süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odeya Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.
3: Odeya.
2: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
3: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
7: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölümle beraberiz. Bu Yatırım Sesi'ndeki yeni bölümümüzde bugün biraz neden yatırım yapmalıyız konusunu biraz konuşacağız. Yatırım yapmanın önemi, niye yatırım yapmalıyız, yatırım yaparak neye ulaşmak istiyoruz gibi konuların biraz üzerinden geçeriz. Şimdi yatırım adı üstünde belli birikim oluşturmak için yaptığımız aksiyonlar diyelim. Hepimizin belli bir gelir akışı var. İşte kiminin maaş olarak bu gelir akışı var, kimi serbest meslekte ise belli bir kazançları oluyor. Bir kazancımız oluyor. Şimdi tabii bu kazancımızdan kenara biriktirdiğimiz kısmı yatırım yaparak değerlendirmek. Asıl konumuz aslında bu. Çünkü gelen gelirlerimizi tabii harcayabiliyoruz ya da biriktirebiliyoruz. Biriktirdiğimiz tarafı da nasıl yatırıma dönüştürebiliriz? Aslında bunu konuşurken biraz neden de birikim yapmalıyız da aslında burada bu alt bir sorusu olarak gündeme geliyor. Tabii şimdi ilk önce neden birikim yapmalıyız ve o birikimlerimizi nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, nasıl yatırım yapabiliriz konumuz aslında. Şimdi birikim yapmak çok önemli bir konu ki burada her yaş grubunda bu tabii kazancına göre, yaş kategorisine göre burada birikim yapmak önemli. Tabii burada hemen şu soru akla gelebilir. Tabii kimilerin geliri çok daha yüksek olabilir, kimin daha düşük olabilir. İşte üniversite yıllarında olan arkadaşlarımız ya da yeni mezun, yeni iş hayatına atılmış kişilerin tabii haliyle hayat kariyerlerinin başlarında biraz daha gelirler düşük oluyor. Özellikle tabii bizim gibi enflasyonun yüksek olduğu, alım gücünün nispeten daha düşük olduğu tabii ülkelerde birikim yapmak biraz daha zor olabiliyor. Ama günün sonunda birikim yapmak çok önemli. O yüzden hani bu soru akla gelebilir. Özellikle dediğimiz gibi yaşı biraz daha genç olan arkadaşlarımız diyebilir ki zaten hani gelirimiz çok yüksek olmuyor. Genelde giderlerimizi ancak karşılayabiliyor. O yüzden nasıl birikim yapabiliriz sorusu da duyar gibiyim. Muhakkak bu soru daha genç arkadaşlarımızdan geliyordur. Dediğim gibi özellikle de bizim gibi biraz alım gücünün nispeten daha düşük olduğu ülkelerde bu soru geliyor. Tabii şimdi birikim yapmak biraz plan dahilinde olan bir konu. Bu bahsettiğimiz genç arkadaşlarımızda bu soruyu soranlar tabii belli her ay bir birikim yapma imkanları olmayabilir. Haliyle zoraki harcamalar işte buna işte kira diyebiliriz. Belki eğitim giderleri diyebiliriz. İşte mutfak masrafları zaten ev ekonomisi burada çok önemli bir hale geliyor. Bunları karşıladıktan sonra geriye birikim yapacak bir tutar kalmıyor denebilir. Tabii bu doğru bir yorum aslında. O yüzden tabii genç yaşlarda bu birikim biraz daha az olabiliyor gelirle kıyaslandığında. Her ay belki bu birikim yapılamayabilir ama günün sonunda aslında her yaşta birikim yapmak önemli ki genç yaşta buna başlamak bence daha önemli. Ve bu bir plan dahilinde olması lazım. Yani burada planın özellikle altını çiziyorum çok önemli. Yani bütçelemek, bütçe yapılması lazım. Burada tabii her ay belki bu bütçede belli bir oran birikime kalacak bir oran kalmayabilir ama doğru bir bütçeleme, doğru bir plan çerçevesinde en azından yıl içerisinde belli aylarda bu birikim yapma imkanı olabilir ki bunun bir sürü yöntemleri var aslında. Şimdi biraz onu da konuşuruz. Ama burada bu plan dahilinde bütçeleme çok önemli. Şimdi burada bütçe kelimesi çok önemli. Çünkü bütçeleme yapmak önemli. Nasıl ben kişileri de hane halklarını da hani şirketlere biraz benzetiyorum. Gün sonunda şirketten nasıl bir bütçe yapıyorlar? Gelirlerini giderlerini dengeliyorlar. Aslında hane halkının da bireysel kişilerin de aslında şirketlerden çok bir farkı yok. Sonuçta hepimiz küçük bir şirket gibi düşünsek gelirimiz var giderimiz var. O yüzden aynı şirketler nasıl bu planlamayı yapıyorsa bizim de bu bütçelemeyi bu planlamayı yapıyor olmamız lazım. Şimdi bu plan dahilinde muhakkak belki belli harcamalardan kısıntıya gidilmesi gerekebilir. Tabii zoraki harcamaları bundan istisna tutuyorum ama dışında kalan harcamalar belki biraz daha keyfi diyeceğimiz harcamalar belki biraz daha kısılarak belli aylarda bu birikimler yapılabilir. Tabii biraz daha genç değil de yaş kategorisinde biraz daha ilerlediğimizde sektörde belli bir yılı olan belli bir yaşa gelmiş kişilerin haliyle gelirleri daha yüksek olduğu için aslında orada birikim yapmak biraz daha kolay olacak. Çünkü dediğimiz gibi gider gelirler daha yüksek olduğundan o gelirlerin belli bir kısmını birikime ayırılabiliyor. Zoraki harcamalar yapıldıktan sonra kenarda bir kısım kalabiliyor. O yüzden belli yaş gruplarında yaşlar yükseldikçe kariyer yılları daha da fazla olanlar için bu daha kolay olacaktır ama dediğim gibi ister genç olsun ister daha yaşlı olsun gelirine göre bu bütçeleme yapılabilir, bu birikim yapılabilir. Dediğimiz gibi genç yaştaki arkadaşlarımız için bu biraz daha gelirinin daha küçük bir payı olabilir. Belki her ay olmaz belli aylar olabilir ama daha ileriki yaşlarda gelir arttıkça her ay belli bir kısmın aslında birikim olarak kenara ayrılması gerektiği kanısındayım. Çünkü bu birikim önemli konu ve bunun yapılması için de bir disiplin aslında gerekiyor. O da bütçeleme, planlama. Burada ne gelirlerim var, gelirim ne kadar, giderim, zoraki giderim ne kadar, keyfi harcamalarım ne kadar olacak? Bu planlama yapılması çok önemli. Şimdi tabii bu herkesin aslında kendi bileceği bir konu. Biraz burada artık kendini analiz edip öngörebilir. Önümüzdeki aylarda ne ödemelerim var, gelirim ne kadar artacak, nasıl olacak? Buna göre bu planlama yapılabilir. Şimdi bu planlama yapılıp bu birikim belirlendikten sonra bu birikim peki nasıl yatırıma dönüştürülür? Bu birikim nasıl yapılır? Şimdi biraz bunu konuşabiliriz. Tabii birikim yapmanın bir sürü yöntemi var. Burada işte mesela bireysel emeklilik sistemi. Bir örneği, ben bu birikimi yapamıyorum, bir şekilde ben kendi maaşımdan bir kısmını ayırmakta zorlanıyorum, bir şekilde hep harcayarak gidiyor dendiği noktada mesela bireysel emeklilik sistemi burada iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Çünkü her ay zaten otomatik olarak bu sizin belirlediğiniz katkı payını kesip bireysel emeklilik hesabına yatırılıyor. O yüzden hani siz hiçbir şey yapmasanız o zaten otomatik olarak kesilmiş oluyor. Böylece dolaylı olarak da hani sizin bir şekilde birikim yapmanızı sağlıyor. Bu dediğim gibi bir alternatif, ama bunun dışında kendi bütçelemesini yaparak da buradan denebilir ki ben maaşımın işte yüzdesel şu kadar kısmını her ay bir birikim hesabına atacağım, yatırıma dönüştüreceğim, hiç ellemeyeceğim. Dediğim gibi bu her aya belki olmayabilir, ama en azından bu disiplinle ben hani maaşım şu kadarını ne olursa olsun kenara koyacağım, bu sanki yokmuş gibi bunu bu şekilde davranacağım denebilir ki böylece işte gelirinden her seferinde disiplin bir şekilde bu pay ayrıldığı zaman zaten hani gerçekten damlaya damlaya göl olur atasözümüz çok doğru. Hani burada farkında olmadan zaten bir anda bu küçük bir pay bile olsa kenara koya koya koya koya zaten bir bakılmıyor, ciddi oranda orada bir birikim yapmış ki bir de bunu doğru yatırımlara yönlendirilirse bu birikim çok daha büyüyebiliyor. Çünkü aksi takdirde bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de bunu yaşıyorum. Eğer bu disiplin, bu bütçeleme yapılmadığı zaman bir şekilde o harcanıyor. Ya işte alışverişte harcıyoruz ya seyahatte harcıyoruz. Artık bir de geldiğimiz dünya şartlarında tabii her şeye erişim çok kolay. Sosyal medya var, çoğu şeyi orada görüyoruz. İşte teknoloji çok ilerliyor. Her gün yeni bir inovasyon çıkıyor. Her kullandığımız telefonların bile her yıl yeni bir versiyonu çıkıyor. Bunlar tabii insanın ilgisini çekiyor. Bir anda hemen hızlı bir şekilde harcamaya dönüştürebiliyoruz. Aynı şekilde seyahatler de öyle ki program başında dediğim gibi özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede olduğumuz için hani burada haliyle bu seyahatler olsun, alışveriş olsun tabii ciddi anlamda bir pay tutuyor ve bir bakmışsınız ki maaşınızın hepsini harcamaya yöneltmiş oluyorsunuz ki birikime bir tutar kalmamış oluyor. O yüzden bu burada önceden planlayıp ve bunu disiplinli bir şekilde kenara koymak önemli. Şimdi bunu tabii şimdi nasıl yatırıma dönüştürürüz? Şimdi yatırıma dönüştürmenin aslında çok şekilleri var. Bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bugün aslında biraz yaşla alakalı, biraz risk toleransıyla da alakalı bir konu. Dediğim gibi yani daha genç arkadaşlarımız zaten maaşlarının ya da işte gelirlerinin daha küçük bir kısmını kenara koyabildikleri için tabii yatırım yapma imkanları biraz daha kısıtlı oluyor. Ama bir yandan da yaşları itibariyle daha riskli enstrümanlara yatırım yapma fırsatları oluyor ki çünkü eğer hani yatırımda bir şekilde kayıba uğranırsa, o birikim bir kayıba uğrarsa yerine koymak için önlerinde çok yıl var. Ama tabii yaşlar daha mesela emeklileri ele alalım. Artık hani aktif bir şekilde iş hayatında olamıyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniliyor ve yaş ilerledikçe bu risk toleransı biraz daha düşüyor ve teorik olarak da hep buna baktığımızda zaten yaş ilerledikçe biraz daha yatırımdaki riskli enstrümanların payı düşüyor. Biraz daha güvenli enstrümanlara yatırım yapılıyor ama genç yaşta biraz daha risk alabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi orada kaybı yerine koymak için daha uzun yıllar oluyor. Tabii kimse haliyle birikimi ki zar zor hani bu birikim yapıldığı ortamda tabii kimse birikimlerini kaybetmek istemez ama tabii yatırım yaparken ana para kaybı riskinde yaşıyoruz. Ama bu dediğim gibi biraz daha hangi enstrümanlara yatırım yapacağız, hangi risk seviyesinde bunu yapacağız, portföyümüzü nasıl çeşitlendireceğiz, riski nasıl yayacağız, çeşitlendireceğiz çok önemli. Burada herkesin tabii risk toleransı, birikimleri, kazancı farklı olduğu için bu aslında herkesin kişiye özel. Hani genel teori olarak biraz önce dediğim konu tabii genç yaşlarda biraz daha risk alabiliyoruz ama dediğimiz gibi bu tutarlar çok da kısıtlı olduğunda belki ana para kaybı riskini de hiç göze alamayan bir genç arkadaşımız da genç olmasına rağmen riskli bir enstrümandan ziyade biraz daha güvenli bir enstrümana yönelebilir ki çünkü benim hani bu zaten kısıtlı olan birikimimde kaybetmeye toleransım yok diyebilir. O yüzden bu biraz kişiye de özel bir konu. Ama burada benim burada söyleyeceğim konu tabii nelere dikkat etmeliyiz bu yatırımı yaparken? Şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, gerçekten de yatırım yaptığınız enstrümanı, piyasayı iyi biliyor olmanız lazım. Herkes bu bilinçte olmayabilir, bu finansal okur yazarlıkta olmayabilir. O zaman bunu bu işin profesyonellerine danışabilirsiniz. Onların yönetimine bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten piyasada çok fazla bilgilendirici içerik var. Biz de aslında bu yayınlarla, podcastlerimizle de bu finansal okur yazarlık tarafında yatırım odağında bilgilendirici videolar paylaşmaya çalışıyorum ben de, ama genelde zaten sektörde de bu tür içerikler fazlasıyla var. Hani oradan belli bu bilgiler edinilebilir, ama buna bir vakti olmayan ya da bu finansal okuryazarlıkla hiç ilgisi olmayan, yani finans sektörü hiç ilgisi olmayanlar için o zaman dediğimiz gibi bunu biraz daha profesyonellere bırakabilirler bu yatırım konusunu. Şimdi burada bir, bu önemli. Hangi enstrümana yatırım yapıyorsunuz? Riskleri nelerdir? Yatırım yaptığınız sektörün dinamikleri, riskleri nedir? O yüzden yatırım yaptığınız ürünü, enstrümanı, piyasayı iyi biliyor olmanız lazım ya da iyi birine emanet ediyor olmanız lazım. Diğer bir konu aslında bununla bağlantılı. Bu yatırımla beraber ne kadar bir riske maruz kalıyorum ve bununla ne kadar kayıp riskim olabilir? Bunu iyi biliyor olmanız lazım ki hani burada biraz aslında risk toleransınız ortaya çıkıyor. Eğer burada çok da hani kayba tolere edemiyorsanız biraz daha güvenli enstrümanlara gidiliyor olması lazım. Diğer bir konu portföy çeşitlendirmesi. Yani tek bir enstrümana yönelmektense biraz riski dağıtmak için, ki portföy çeşitlendirmesi risk dağılımı diyoruz, riski dağıtmak diyoruz. Burada biraz da portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. İşte tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Hep konuştuğumuz konu. Burada biraz daha değişik, birbiriyle çok ilişkili olmayan belki birkaç tane enstrümana yatırım yaparak, hani olur da bir enstrümanda, bir sektörde, bir piyasada herhangi bir olumsuzluk olursa en azından diğer yaptığınız finansal enstrümanda ya da piyasada, sektörde onu tolere edecek bir başka getiri olabilir. Ama tüm yatırım tek bir sektörde ya da finansal varlıkta ise onda olabilecek bir olumsuzluk tabii tüm portföyünüzü etkilemiş oluyor. O yüzden burada portföy çeşitlendirmesini, risk dağılımını iyi yapıyor olmanız lazım. Diğer bir önemli konu da beklentiniz. Yani burada ne beklentiyle bu yatırım yapıyorsunuz, ne kadar bir kazanç sağlamak istiyorsunuz ya da bu yatırımla neye ulaşmak istiyorsunuz? Bu da çok önemli. Yani kimi der ki işte ben bu yatırımı yapıyorum, 2-3 yıl sonra araba almak istiyorum. Kimi der ki ben bu yatırımı yapıyorum, işte 5-6 yıl sonra bir ev almak istiyorum. Ya da işte kimi der ki ben yatırım yapıyorum, işte çocuğum üniversite çağına geldiğinde onu işte yurt dışında okutabileyim misal. Ya da işte bir yazlık ev almak istiyorum, ya da işte seyahate gitmek istiyorum, dünyada birkaç yeri görmek istiyorum. Ya bu herkes için değişir. Herkesin hayatına göre, fikirlerine göre bu değişir, ama burada hani bu yatırımı yaparken neyi amaçlıyorsunuz? Niye bu yatırımı yapıyorsunuz? Bu hedef diyelim. Hedefi koymak bence çok önemli. Çünkü hedef konduğu zaman hem bu yatırım motivasyonunu, birikim motivasyonunu arttırıyor, hem de daha planlı, daha odaklı bir yatırım oluyor. Dediğim gibi burada da hani bunu, bu hedefi iyi koymak önemli. Ben bu yatırımı ne için yapıyorum, ne amaçla yapıyorum? Bu önemli. Bu çok çeşitlenebilir. İşte biraz önce verdiğim örnekler gibi, kimi herhangi bir varlık sahibi olmak, ev, araba gibi, kimi işte alışveriş, seyahat, okul eğitimleri, ya da kimi der ki ben emekliliğimi daha rahat geçirmek istiyorum, daha erken emekli olmak istiyorum, o yüzden birikim yapıyorum diyebilir. Dediğim gibi bu herkes için değişir, ama herkesin bir hedef koyması burada önemli oluyor. Şimdi biraz da bu yatırım enstrümanlarının hani kısaca biraz örnek vereyim burada konuşurken. Tabii şimdi biraz daha güvenli enstrüman dediğimiz, hani ben çok kayıp toleransım yok, çok risk toleransım düşük, çok kayba uğramak istemiyorum dediğiniz noktada biraz daha güvenli, kayıp riskin az olduğu daha güvenli finansal enstrümanlara yönelmek gerekiyor. İşte burada öne çıkanlar ne oluyor? Genelde mevduat. Zaten bizim ülkemizde hep popüler olan bir enstrüman mevduat olabilir. Burada çünkü mevduatta bir ana para kaybı riski yok. Ya da işte fonlar üzerinden konuştuğumuzda para piyasası fonları gibi, likit fonlar dediğimiz gibi daha düzenli getiri sunan ve riski en düşük kategoride olan finansal enstrümanlar var. Hani biraz buralara yönelinebilir ve belli bir oranda ben bir getiri sağlayayım. En azından enflasyon karşısında çok ezilmeyeyim, hatta enflasyonun biraz üzerinde bir getiri alayım diye. Yani bu güvenli enstrümanlara yatırım yapılabilir ama tabii risk eşittir getiri. Burada hani haliyle biraz daha güvenli bir enstrümanlara, güvenli limanlara yönelildiği zaman haliyle bir enflasyon üzerinde bir reel getiri kazanma ihtimali biraz daha düşüyor. Yani biraz daha tabii bu güvenli enstrümanlar biraz daha enflasyona karşı koruyor. Reel getiri olarak hani daha minimal bir reel getiri. Reel getiri dediğimizde işte enflasyon üzerinde kazanılan kazanç reel getiri. Enflasyonun biraz daha üzerinde daha minimal bir reel getiriyle gidiliyor ama öte yandan da daha güvenli olduğu için ana para kaybı riski de daha minimal oluyor. Yok biraz daha işte riskli enstrümanlara gidebiliriz, biraz daha burada bu riski alabiliriz diyenler için tabii kategorisine göre riskler artıyor. İşte hisse senetleri var, borsaya yatırım daha tabii riskli bir yatırım. Kimi zaman tabii çok ciddi getiriler sağlanırken bazı zamanlarda da ciddi kayıplar da yaşanabiliyor. Burada hisse senetleri gibi ya da işte kripto diyeceğim zaten en riskli taraf şu anda, özellikle dünya genelinde çok popüler ki genç jenerasyonda da aslında kripto yatırımları çok yaygın oluyor ki kripto dediğimiz aslında en riskli enstrümanlardan biri ki fiyat hareketleri biliyorsunuz çok sert oluyor. Kimi zamanlar çok ciddi yükselişlerle çok büyük karlar kazanılıyor ki aslında bu biraz ilgiyi de kripto piyasasına çekti. Çünkü tabii bu birikimleri yaparken herkes hızlı bir şekilde birikimlerini katlamak ve işte kabaca söylemek gerekirse zengin olmak istiyor. O yüzden hani kripto piyasası bu şekilde aslında en büyük ilgiyi çekmişti. Çünkü çok ciddi böyle kısa sürede çok ciddi karların yapıldığı, birikimlerin katlandığı örnekleri gördüğümüzden dolayı da o dönemde tabii çok ilgi çekmişti kripto yatırımları. Ama bu işin bir öbür de yüzü var. O da tabii bunun risk tarafı. Aynı şekilde de tabii çok kazanç yaparken herkes oraya odaklanıyor ama sonrasında da aynı şekilde kripto piyasasının çok hızlı bir çöküş yaşadığını da gördük ki dünyada çok kriptodan da iflas eden kişilerde, kurumlarda oldu. O yüzden hani getiri evet ilgiyi çekebiliyor böyle kat kat yukarı giderken ama madalyonun öbür yüzü de var. Aynı şekilde düşüşleri de çok sert olabiliyor ki işte son dönemde kriptodaki sert çöküşleri, satışları gördük. O yüzden hani kripto mesela çok riskli. O yüzden hani burada herkesin risk toleransına göre değiştir dediğim, kimi biraz daha risk almak isteyen hisse senetleri gibi ya da emtialar gibi altın, gümüş, platin, paladyum gibi enstrümanlara yönelebiliyor. Daha da işte çok daha risk alabilecek profildeyseniz işte kripto piyasası gibi daha riskli enstrümanlara gidiliyor. Burada tabii emtia dedik, son dönemde işte altın, gümüş çok popüler burada ki onlar da hani en risksiz kategori diyemeyiz. Tabii emtialarda da ciddi dalgalanmalar oluyor ki özellikle son 2025'in sonundan bugüne baktığımızda özellikle gümüş, altında biliyorsunuz çok sert hareketler de yaşadık. Gümüş işte 120 dolara doğru onzu gitti dolarlardan, sonra 70 dolarlara kadar geri geldi. Hani orada da ciddi bir hareket var ama tabii bu yatırımları biraz da orta uzun vadeli bakacağımız noktada her zaman emtia, özellikle altın iyi bir potansiyel olarak öne çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü hep daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi günün sonunda güvenli liman bir enstrümanı ve dünyada fiziksel talebi de çok yüksek oluyor. Bu jeopolitik ve politik risklerin bu kadar yüksek olduğu ortamda da tabii en başta olan bir güvenli liman enstrümanı olduğu için altın da önemli bir yere geliyor ki altın bizim kültürümüzde de ciddi bir birikim aracıdır. İşte bir yastık altı altınlardan bahsedilir. Her hane halkında, özellikle eski jenerasyonda daha da bu sık oluyordu. Ve hep bir yastık altı altın vardır. O yüzden altın da bence herkesin portföyünde belli oranda olması gereken bir enstrüman. En azından hem birikim açısından güzel hem de risk çeşitlendirmesi açısından da iyi bir hedge enstrümanı oluyor altın. O yüzden o tarafta da portföylerden çeşitlenirken bu emtia tarafına da yer vermek gerekiyor bence. Şimdi geçtiğimiz program yatırım fonlarını konuştuk. Yatırım fonları çok iyi bir yatırım alternatif olarak öne çıkıyor. Orada merak edenler bir önceki programı dinleyebilirler. Yatırım fonlarının çünkü bir sürü avantajı var. O programda detaylı konuşmuştuk. Hem biraz önce söylediğim gibi finansal okuryazarlığı çok yüksek olmayan ya da bunu çok yatırımlarını takip edemeyecek olanlar için aslında biraz işi profesyonellere bırakmış oluyorsunuz fonlar üzerinden. Çünkü profesyonel fon yöneticileri bu fonları yönetiyorlar ve çok çeşitli piyasalarda da enstrümanlara da bu yatırımları yapılabiliyor ki ufak tutarlarla da bu yatırımların fonlar üzerinden yapılıyor olması avantaj sağlıyor ki risk olarak baktığımızda da işte para piyasası, likit fonlar gibi en düşük riskten çok daha işte yurt dışı piyasalara, teknoloji işte hisselere, belli temaları yatıran çok daha riskli fonlara kadar yelpaze çok geniş. Herkesin risk toleransına göre ister para piyasası likit fon, ister çok daha riskli fonlara giderek hani kendi risk kategorisine göre de fon seçimini yapabilirler ve bu geniş yelpaze içerisinde yatırım fonları üzerinden de adı üstünde zaten yatırım fonu yatırımlarını çeşitlendirip yönetebilirler. Bu tarafta da yatırım fonları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Genel olarak tabii yatırım konusu derin bir konu. Tek programa sığacak bir konu değil. Önümüzdeki programlarda belki yeniden biraz daha bu yatırım konularına nasıl, hangi konulara biraz daha detaylı gireriz ama genel kapsamda niye birikim yapmalıyız, niye bütçeleme yapmalıyız ve bunları nasıl yatırıma çeviririz genel bir aslında girişi olmuş oldu. Özellikle dediğimiz gibi bu değişen dünya koşullarında, hayat şartlarının zorlaştığı koşullarda bu birikimleri yapıp bunları da yatırımla desteklemek ekstra bir önem kazanıyor ki ileriki dönemlerde zaten iyi ki yapmışım diyeceksiniz bunu. Çünkü en zor zamanda bile bir anda o birikim yatırım gerçekten çok acil bir ihtiyaçta hemen devreye giriyor ya da biriktikçe tabii bu tutarlar arta gerçekten de damlaya damlaya bir göl oluyor ve burada ileride belki gerçekten o birikimde çok ihtiyacınız olan bir hedefinize, hayalinize de ulaşmanızı sağlıyor. O yüzden bu tarafta bütçeleme yapmak ve birikim yapmak ve bunları yatırıma dönüştürmek önemli. Dediğim gibi önümüzdeki programlarda yeri geldiğinde biraz daha detaylarına gireceğiz. Belki biraz daha enstrüman piyasa bunları konuşuruz. Kendi dinamiklerinde işte hissenin dinamikleri olsun, tahvilin dinamikleri olsun, fonlar konuşmuştuk. Yeniden bir fonlara daha konuklarımız, uzman konuklarımızla da buna yer vereceğiz ama bugün de bu programda biraz buna genel bir özet, genel bir bakış yapmış olduk. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere.
3: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODEA Radyo'da olsun. All humans share one spirit. All humans share one consciousness. But yet they want to be separated. Like my life, my ideas. They don't realize that all humans share a huge pool of consciousness, of thought. All human thought vibrates at a certain frequency. We're all in communication. You know, when you exhale, I breathe the air you breathe. We're all together, really. This is the way nature designed it. So that we will be sharing the earth together. Yeah.

0: Bir merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım yatırımcıyım ve fon seçerken nelere dikkat etmeliyim?
2: Fon dünyasına adım attığınızda ilk karşılaştığınız şey genellikle performans tablosu oluyor. En çok kazandıran fon en iyi fondur gibi bir algı oluşabiliyor. Ama işin aslı biraz daha derin. Bir fon seçerken sadece kaç kazandırmış sorusuna değil, nasıl kazandırmış ve hangi riskle kazandırmış sorusuna bakmak gerekir. Fonun risk seviyesi kısa vadede ne kadar dalgalanma yaşayabileceğinizi gösterir. Risk seviyesi 1-2 olan fonlar genelde para piyasası ve kısa vadeli enstrümanlara yatırım yapar. Dalgalanma düşüktür. Risk seviyesi 6-7 olan fonlarda ise hisse oranı yüksektir ve sert hareketler görülebilir. Burada önemli olan fonun risk seviyesi değil, sizin risk toleransınızdır. Gece rahat uyuyamayacağınız bir riski almak uzun vadede sürdürülebilir değildir. Fonun içeriğini anlamak için fonun yatırım yaptığı varlıkları incelemek gerekir. Hisse ağırlığı mı yüksek? Tahvil mi taşıyor? Yabancı varlık mı var? Altın ya da döviz teması içeriyor mu? Aynı kategoride görünen iki fonun içeriği oldukça farklı olabilir. Bu da performansın ve riskin farklılaşmasına neden olur. İçeriği bilmeden fon almak, etikete bakıp ürün almak gibidir. Geçmiş performans önemli bir referanstır ama tek başına karar kriteri değildir. Fonun sadece son 3 ayda ne yaptığını değil, farklı piyasa koşullarında nasıl davrandığına bakmak lazım. Piyasa düşerken ne yapmış? Dalgalı dönemde nasıl performans göstermiş? Rakiplerine göre nerede duruyor? Unutmayın, geçmiş performans geleceği garanti etmez. Ama yöneticinin disiplinini ve stratejisini anlamanıza yardımcı olabilir. Maliyet görünmeyen ama etkili faktördür. Fon yönetim ücreti, stopaj oranı ve toplam gider kesintisi uzun vadede ciddi fark yaratır. Yüksek maliyetli bir fon, aynı getiriyi sağlayan daha düşük maliyetli bir fonun gerisinde kalabilir. Özellikle uzun vadeli yatırımda maliyet bileşik etki yaratır. Getiriye bakarken net getiriye bakmak gerekir. Son olarak fonun yönetimi. Fonun arkasındaki ekip önemli. Yönetici ne kadar süredir bu fonu yönetiyor? Stratejisi tutarlı mı? Sık sık yön değiştiriyor mu? Bazı fonlar çok disiplinlidir. Bazıları daha agresif strateji uygular. Yatırımcının kararı sağlayan daha düşük maliyetli bir fonun gerisinde kalabilir. Özellikle uzun vadeli yatırımda maliyet bileşik etki yaratır. Getiriye bakarken net getiriye bakmak gerekir. Son olarak fonun yönetimi. Fonun arkasındaki ekip önemli. Yönetici ne kadar süredir bu fonu yönetiyor? Stratejisi tutarlı mı? Sık sık yön değiştiriyor mu? Bazı fonlar çok...

0: risk seviyesi, içerik performans, maliyet ve yönetim birlikte değerlendirilmelidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.

ODEA'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri ODEA Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir ODEA Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Gümüş hayatımıza neden hızlı bir giriş yaptı? Finansal piyasalardan teknoloji dünyasına, enerji dönüşümünden elektrikli araçlara kadar pek çok alanda giderek daha görünür hale gelen gümüşün neden son yıllarda yeniden öne çıktığını keşfetmek için ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odeya için hazırladığı Gümüş Hayatımıza Neden Hızlı Bir Giriş Yaptı başlıklı kısa makaleye kulak verin. Makalenin daha kapsamlı haline Augusto'daki Yatırım Bay Odeya kategorisinden ulaşabilirsiniz. Uzun yıllar altının gölgesinde kalan değerli metal olarak görülen gümüş artık farklı bir noktada kendini konumlandırıyor. Bugün gümüş yalnızca aksesuar sektörünün ya da yatırımcıların ilgisini çeken bir metal değil. Enerji dönüşümünden yapay zekaya, elektrikli araçlardan sağlık teknolojilerine kadar pek çok stratejik alanın merkezinde yer alıyor. The Silver Institute verilerine göre küresel gümüş talebinin %55'inden fazlası endüstriyel kullanım kaynaklı. Bu da gümüşün salt finansal bir varlık değil, stratejik bir sanayi girdisi haline geldiğini gösteriyor. Gümüşün hikayesi yalnızca bugünden ibaret değil. Bir dönem imparatorlukların para standardını oluşturan bu metal, bugün güneş panellerinin, yarı iletkenlerin ve ileri teknoloji üretimin kritik girdilerinden biri. Bunu mümkün kılan şey metalin fiziksel özellikleri. Gümüş elektriği ve ısıyı en iyi ileten metallerden biri. Bu teknik özellikler onu değer saklama aracı olmaktan çıkarıp endüstriyel üretimin vazgeçilmez parçası haline getirdi. Peki gümüş neden son dönemlerde daha fazla konuşuluyor? Burada birkaç önemli etkenden bahsedilebilir. İlki enerji dönüşümü. Yenilenebilir enerji yatırımları tarihi seviyelere ulaşırken güneş enerjisi öne çıkıyor. Güneş panellerindeki fotovoltaik hücreler yüksek verim için gümüş kullanıyor ve bazı sektör raporları yalnızca bu sektörün yıllık yaklaşık 200 milyon ons gümüş talebi yarattığını söylüyor. Elektrikli araçlarda bu resmin önemli bir parçası. Geleneksel araçlara kıyasla çok daha fazla elektronik sistem içeren bu araçlarda gümüş kullanımı %25 ila 50 arasında daha yüksek olabiliyor. Yapay zeka ve veri merkezi yatırımları da talebi etkiliyor. Yüksek iletkenlik gerektiren devre kartları ve bağlantı ekipmanlarında gümüşün düşük direnç avantajı öne çıkıyor. Son olarak küresel belirsizlikler de etken. Enflasyon ve jeopolitik gerilimler yatırımcıları alternatif varlıklara yöneltiyor ve gümüş bu arayıştan pay alıyor. Son yıllarda piyasanın en çok konuşulan boyutuysa arz-talep dengesi oldu. Birçok araştırma kuruluşu yıllık gümüş talebinin mevcut üretim üzerinde seyrettiğini söylüyor. Hemen belirtelim. Bu dünyada gümüş kalmadı anlamına gelmiyor. Fark çoğu zaman stoklar ve geri dönüşümle kapatılabiliyor. Bugün küresel arzın %15-20'lik kısmı geri dönüşüm faaliyetlerinden sağlanıyor. Öte yandan dünyada çıkarılan gümüşün önemli bölümü doğrudan gümüş madenciliğinden değil, bakır, çinko ve altın üretiminin yan ürünü olarak elde ediliyor. Bu yüzden fiyatlar yükseldiğinde bile arz aynı hızda artamıyor. Yeni maden yatırımları uzun yıllar alıyor ve çevresel düzenlemeler projeleri yavaşlatabiliyor. Sonuç olarak gümüşün önümüzdeki dönemde nereye evrileceğini kesin olarak söylemek kolay değil. Ama görünen o ki dünya daha fazla elektriklenen, dijitalleşen ve veri odaklı hale geldikçe gümüş de ekonomik sistem içinde daha görünür bir yerde durmaya devam edecek. Bir dönem aksesuar sektörü ve tasarruf aracı kimliğiyle öne çıkan gümüş, bugün güneş panellerinden elektrikli araçlara, veri merkezlerinden elektronik sistemlere kadar geniş bir alanın içinde. Artık yalnızca altının alternatifi değil, arz-talep dengesi teknolojiyle iç içe geçmiş, kendine özgü dinamikleri olan stratejik bir metal. Bu nedenle gümüşün son yıllarda yeniden öne çıkması tesadüfi görünmüyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yatırım dünyasını şekillendiren trendleri ve ekonomide öne çıkan gelişmeleri takip etmek için Augusto'daki Yatırım Bay Odeya içeriklerimizi okumaya, Odeya Radyo'daki sesli makalelerimizi dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo, yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

Tatil bitti, şehrin temposu hızlandı. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ile Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odea Radyo'da yayında.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

0: Everybody loves the sunshine.
1: Ode Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odea Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil, riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odea Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odea ile Yatırım sayfasında bulabilirsiniz.
1: Odea Radyo.

0: and let me land this ship.
1: Space will be my home.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

sporda, evde, işte, trafikte. Müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odea Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odea Radyo'dan ayırma.

0: ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım Odaklı Gündem'de tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım Odaklı Gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Thank you.

Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Radio.